dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-26, Bursa 20-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-30, İstanbul 22-29, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-29, Sakarya 19-29, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 21-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28 derece, Aydın 22-33, Denizli 21-31, Kütahya 14-25, İzmir 24-33, Manisa 23-33, Muğla 20-32 ve Uşak 17-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olması bekleniyor. Adana 24-33 derece, Antalya 26-34, Burdur 18-30, Hatay 25-32, Isparta 17-28, Kahramanmaraş 23-32, Mersin 26-33 ve Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-28, Çankırı 12-29, Eskişehir 14-24, Karaman 16-28, Kayseri 15-28, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-30, Nevşehir 13-27, Niğde 16-28, Sivas 12-27 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu hariç iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-26, Düzce 15-28, Karabük 14-29, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun hariç Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-27 derece, Artvin 18-27, Bayburt 14-25, Çorum 13-25, Giresun 22-27, Gümüşhane 15-29, Ordu 21-28, Rize 21-27, Samsun 22-29, Sinop 22-30, Tokat 16-25 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-31 derece, Ardahan 11-24, Bingöl 20-32, Bitlis 17-27, Elazığ 22-33, Erzincan 18-27, Erzurum 14-24, Hakkari 19-30, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 20-34, Muş 20-30, Tunceli 21-31, Şırnak 24-32 ve Van 16-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri parça bulutlu geçecek. Adıyaman 25-36 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 21-37,
Gaziantep 23-33, Kilis 22-34, Mardin 25-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 25-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ağustos Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dönüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'nun kapanış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca terörün sona erdirilmesi değil, toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi açısından da tarihi bir adım olduğunu belirten Kurtulmuş, aramızda eğer bir söz olacaksa, bundan sonra bu söz ayrılığın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır. Böylece sadece Türkiye'nin sınırları içinde değil, Türkiye'nin sınırları dışında da Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer bütün unsurların bir ve beraber olduğu o güzel günler yeniden kurulacak, yeniden güçlü bir bölge, yeniden terörsüz bir bölge inşa edilecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre kamuoyunda Daltonlar ve Bayralar olarak adlandırılan yeni nesil suç örgütlerine yönelik 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen, aralarında adli süreçteki çocukların da bulunduğu 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, cezaevinde tutuklu yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen kasten adam öldürme, ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma veya taşıma gibi çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi öldü, biri ağır, 9 kişi de yaralandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde de oksijen dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken dolum tesisinde ve 3 otomobilde hasar oluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağustos ayına yönelik toplam 7,5 milyar lira tutarındaki evde bakım yardımı ödemeleriyle çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla yapılan toplam 2 milyar 129 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte Ağustos ayında evde bakım yardımı kapsamında hak sahiplerine 15.775 lira, sosyal ve ekonomik destek kapsamında çocuklar için de 11.038 lira ödeniyor. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Chang-yan, Kuzey Kore ile gerilimi sona erdirmek ve Pyongyang yönetiminin nükleer programının ilerlemesini durdurmanın pratik yollarını görüşmek üzere müzakerelere başlamak istediğini açıkladı. Yonhap haber ajansına göre Devlet Başkanı Lee, Güney Kore'nin 1910 ile 1945 yılları arasındaki Japonya'nın sömürge yönetiminden kurtuluşunun 81. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, "Birbirimize tehdit etme niyetlerimizi bir kenara bırakalım ve doğrudan ilgili taraflar olarak uzun süredir devam eden savaşı sona erdirmek için görüşmelere başlayalım" sözleriyle barış çağrısı yaptı. Ve spor, Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın 20 Ağustos'ta evinde Litvanya ekibi Kauno Žalgiris ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stila yönetecek. Trabzonspor'un yine aynı gün Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edeceği maçta ise Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Igor Payac görev yapacak. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü 3 maç oynanacak. Ligde saat 19'da Başakşehir Futbol Kulübü Kocaeli Spor'u konuk edecek. Günün saat 21.30'da başlayacak diğer karşılaşmalarında ise Beşiktaş sahasında Eyüp Spor'u, Ahmet Sportif Faaliyetler'de Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Örnekköy Köprüsü 0-1 kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Anadolu Otoyolu Akıncı gişelerinde kurulan serbest geçiş sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları süresince Akıncı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. Karabük Eski Pazar yolunun 0-4. Kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29-31. Kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 8-11. Kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece, Atina açık 21, Belgrad az bulutlu 19, Berlin az bulutlu 18, Helsinki sağanak yağışlı 16, Kiev parça bulutlu 15, Kopenhag az bulutlu 15, Londra gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Madrid mevsim sağanak yağışlı 22, Moskova hafif sağanak yağışlı 15, Paris gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Priştine az bulutlu 10, Roma az bulutlu ve açık 26, Saraybosna az bulutlu 15, Sofya az bulutlu 13, Tiran parça bulutlu 20, Varşova parça bulutlu 19, Viyana az bulutlu 22 ve Zürih parça bulutlu 21 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 27, Astana parça bulutlu 17, Bağdat az bulutlu ve açık 32, Bakü parça bulutlu 24, Bişkek az bulutlu ve açık 23, Dushanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil az bulutlu 15, Kerkük az bulutlu ve açık 27, Kuveyt az bulutlu ve açık 35, Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 28, Riyad az bulutlu ve açık 33, Şam az bulutlu ve açık 21, Tahran az bulutlu ve açık 30, Taşkent az bulutlu ve açık 25, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 24 derece, Kahire az bulutlu ve açık 25, Melbourne parça bulutlu 9, Montreal açık 17, New York parça bulutlu 23, Sydney hafif sağanak yağışlı 13 ve Washington çok bulutlu 23 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga az bulutlu 15 derece, Frankfurt az bulutlu 21, Gümülcine parça bulutlu 15, Kırcaali az bulutlu 13, Köln hafif sağanak yağışlı 19, Komrat az bulutlu 15, Köstence mevsi sağanak yağışlı 16, Münih az bulutlu 21, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Selanik hafif sağanak yağışlı 19, Şumno az bulutlu 15, Taraklia az bulutlu 15, Balkaneş az bulutlu 15, Zenitsa az bulutlu 15, Gazimavasa az bulutlu ve açık 24, Girne az bulutlu 27, Lefkoşa az bulutlu ve açık 24 ve Güzelyurt az bulutlu ve açık 22 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus. Teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaaslan. Bu haftada uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Değerli konuklarımız bu hafta Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Cavit Işık Yavuz bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Nasılsınız?
2: İyi olmaya çalışıyorum.
1: Hocam sizinle bu hafta su ve besinlerle bulaşan hastalıkları konuşacağız. Konumuza geçmeden önce kendinizi tanıtabilir misiniz?
2: Tabii. Ben tıp doktoruyum. 1993 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda ihtisas eğitimimi yaptım ve halk sağlığı uzmanı oldum. Son 2 yıldır da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda çevre sağlığı alanında çalışıyorum ve yan dal uzmanlığı olarak çalışıyorum. Dolayısıyla alanım sağlığın koruyucu hekimlik boyutu ağırlıklı olmak üzere halk sağlığı ve çevre sağlığı alanı.
1: Evet, ne kadar önemli bir konu aslında değil mi hocam?
2: Kesinlikle çok önemli bir konu. Genellikle tıp ve sağlık deyince biz hep tedaviyi, tedavi etmeyi, tedavi olmayı anlarız ama tıbbın temeli aslında koruyucu hekimliktir. Koruyucu hekimlik ve koruyucu hekimlik hizmetleriyle, yani aslında hasta olmadan, çünkü hastalıkların çok önemli bir kısmı korunulabilir ve önlenebilir hastalıklardır.
1: Evet.
2: Bu nedenle de hastalık ortaya çıkmadan önce alınacak önlemlerle aslında biz hem kendimizi hem de toplu hekimlik ve koruyucu hekimlik hizmetleriyle, yani aslında hasta olmadan, çünkü hastalıkların çok önemli bir kısmı korunulabilir ve önlenebilir hastalıklardır.
1: Evet.
2: Bu nedenle de hastalık ortaya çıkmadan önce alınacak önlemlerle aslında biz hem kendimizi hem de toplumumuzu, çevremizi hastalıklar

0: Bu alanda çalışıyorum.
1: Evet, hakikaten çok önemli bir konu. Sizinle tanıştığıma da ayrıca çok seviniyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun hocam. Beni çok heyecanlandıran bir konu var. Havadan sonra hayatımızda en önemli şey su. Suyun önemi aslında çok büyük ama nedir ne değildir tam bilinçli değiliz zannediyorum toplum olarak. Bir uzman olarak suyun önemi nedir? Sağlıklı su denince bizler neler anlamalıyız hocam? Bizi aydınlatır mısınız?
0: Tabii. Su bizim için yaşamsal bir öğe. Yaşayabilmek için suya ihtiyacımız var. Bir defa her gün yaşımıza göre belli bir miktar su almamız gerekiyor. Vücudumuz susuz kalmamalı. Bu normal bir yetişkin insan için 2-2,5 litre civarındadır. Yani aslında hemen hemen herkes vücudunun ihtiyacı olan suyu karşılamak durumunda. Sadece bununla da yetinmiyoruz. Su aynı zamanda bizim sağlıklı olmak dediğimiz çevresel koşulların sağlanması için de gerekli. Nedir bu çevresel koşullar? Su yemek yapmak için gerekir. Dolayısıyla yemek yaparken kullandığımız suyun da sağlıklı olması gerekir. İçtiğimiz, vücudumuzun içine aldığımız suyun mutlaka sağlıklı olması gerekir. Sağlıklı olmadan ne kastettiğimi birazdan anlatacağım. Bunun dışında yaşadığımız alanlarda suyu başka amaçlar için de kullanıyoruz. Örneğin temizlik için, örneğin banyo yapmak için, örneğin tuvaletler için vesaire için. Dolayısıyla her gün belli bir miktarda su kişinin olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Eğer bunlarda yeterli miktarda su sağlanmamış olursa işte belli hastalıklar, belli sıkıntılar ortaya çıkmaya başlar ki bunu birazdan hastalık başlığında konuşacağız. Burada iki nokta önemli bizim için. Bir, sağlıklı su. İki, yeterli ve güvenli su. Bunlar ne demek? Biraz açmaya çalışayım bunları. Bir defa yeterli miktarda su dediğimizde kişi başına belli bir miktar suyun sağlanmış olması gerektiğini anlıyoruz. Bu miktar kişinin yaşadığı yere göre, hani bir şehirde yaşıyorsa başka bir miktardır, kırda yaşıyorsa, köyde yaşıyorsa başka bir miktardır. Herkesin kişi başına tüketmesi gereken, kişi başına sağlanması gereken bir su miktarı vardır. Şehirlerde örneğin bu kişi başı günde 100 litreye kadar çıkabilir. Kırsal alanda biraz daha düşük miktardır. Tabii şehirden şehire de fark var. Büyük şehirlerde bu miktar çok daha fazla artış gösterir. Ve özellikle suyun temini belediyelerin görevi olduğu için belediyelerde, şehirlerde, beldelerde kişi başına yeterli miktarda suyu temin etmekle görevlidir. O suyun da değişik kaynakları var. Hani içtiğimiz suyun farklı kaynaklardan elde edilmesi mümkün. Bu yeterli su. Güvenli su derken kullanılan ve içilen suyun içerisinde sağlığa zarar verecek maddelerin olmamasını anlıyoruz. Nedir bu maddeler? Örneğin mikroplar. İçtiğimiz ya da kullandığımız suyun içerisinde mikrop olmamalı. Bunun için suyun arıtılması ve dezenfekte edilmesi dediğimiz mikropların üremesini önleyici maddelerin katılmasını anlıyoruz.
1: Evet.
0: Bir de sağlıklı su kavramı var. Burada da vücudun ihtiyacı olan bazı minerallerin, bazı maddelerin suyun içerisinde bulunması gerekir. Örneğin kalsiyum gibi, magnezyum gibi, örneğin flör gibi, flörür gibi.
1: Evet.
0: Eğer suda yeterli flörür olmazsa bildiğiniz gibi diş çürüklerine yol açıyor. Ülkemizin bazı bölgelerinde suda flörür eksikliği nedeniyle diş çürükleri yaygın görülüyor. Hani suyla biz aynı zamanda bazı mineral ve maddeleri de vücudumuza almış oluyoruz aslında. Dolayısıyla sağlıklı ve güvenli su dediğimizde içinde mikrop olmayan, sağlığa zararlı maddeler içermeyen, bunlar içerisinde kimyasal maddeler de vardır. Belli mineralleri ve maddeleri belli düzeylerde içeren, çünkü her şeyin fazlası zarar. Ve yeterli miktarda suyun bulunması gerektiği bir kavramı anlamış oluyoruz.
1: Evet, böyle sesimi hiç çıkarmıyorum hocam. O kadar önemli bilgiler veriyorsunuz ki.
0: Estağfurullah.
1: Hocam, güvenilir su dendiğinde o güveni biz nereden algılayacağız? Güvenli su kavramını bize bir açıklar mısınız?
0: Tabii. Şimdi aslında şu açıdan önemli bir soru bu. İçtiğimiz suyun güvenli olup olmadığını öyle suya bakarak çok anlayamayız. Su bulanıksa, içinde değişik maddeler varsa, içilemeyecek gibiyse bunu anlamak kolaydır. Ancak bir suyun güvenli olup olmadığını belli analizlerle anlayabiliriz. Bunun için de laboratuvarda değişik yöntemlerle suyun analiz edilmesi gerekir. Türkiye'de bu işi Sağlık Bakanlığı yürütür. Yani içme ve kullanma sularının analizi Sağlık Bakanlığı'nca yapılmaktadır ve Sağlık Bakanlığı'nın İl Halk Sağlığı Müdürlükleri aracılığıyla evlerimizden örnekler alınarak, işte değişik okul, cami vesaire gibi suların toplu olarak tüketildiği ya da kullanıldığı yerlerden numuneler alınarak belli aralıklarla büyük kentlerde hemen hemen her gün, hatta her gün çok fazla sayıda numune

0: alınarak bunların analizleri yapılır ve bu analiz sonuçlarına göre de eğer bir bozukluk çıktıysa gerekli önlemlerin alınması için gerekli kurumlar uyarılır. Şunu unutmayalım, içme ve kullanma sularımızın güvenli olması Türkiye'de belediyeler tarafından sağlanmaktadır. Yani musluğumuzdan akan suyun güvenli olmasını belediye sağlamalıdır. Bunun için belediye barajlardan, nehirlerden, zaman zaman da kaynaklardan elde ettiği suları şebeke sistemiyle evimize getirir. Bir kısım belediye bunları arıtır. Aslında suyun arıtılmış olması gerekir ama Türkiye'deki nüfusun %45'ine ulaşan su arıtılıyor. Ne yazık ki bu konuda sıkıntılar var. Yani bütün Türkiye'nin suları, içme suları, musluğumuzdan akan suların arıtılmadığını görüyoruz. Ya da dezenfeksiyon dediğimiz suda mikrop önleyici maddelerin katılması gerekir. Belediyeler bununla görevlidir. Dolayısıyla bölgemizde içtiğimiz suyun, kullandığımız suyun arıtılıp arıtılmadığını öğrenmemiz, belediyeye başvurarak, belediye tarafından bilgilendirilerek öğrenmemiz bu konuda bize yardımcı olabilir. Ancak bu şekilde anlayabiliriz içtiğimiz suyun güvenli olup olmadığını. Evet. Dediğim gibi bakanlıkta bu analizleri düzenli olarak yapmaktadır. Herhangi bir problem çıktığında da gerekli önlemlerin alınması için girişimlerde bulunmaktadır. Evet.
1: Umarım bunu hastalık çıkınca yapmıyordur hocam. Değil mi?
0: Yok, düzenli olarak düzenli Sağlık Bakanlığı sürekli olarak bu tahlilleri ve analizleri yapıyor.
1: Evet, su dezenfeksiyonu konusunda belediyeler görevli olduğuna göre hocam bu görevleri biraz açabilir miyiz? Yani ne yapıyor belediyede bize sağlıklı içme suyu veya kullanım suyu sağlıyor?
0: Belediye ne yapıyor? Bir defa o bölgede su ihtiyacını tespit ediyor. Olası içme ve kullanma suyu kaynaklarını belirliyor. Örneğin Ankara'nın içme sularının sağlandığı bildiğiniz gibi barajlar var.
1: Evet.
0: Bu barajlar devlet su işlerinin de yardımıyla tabii ya da İller Bankası gibi kuruluşların da yardımıyla içme suyu kaynaklarını belirliyor. Bu kaynaklardan aldığı suyu arıtma tesisine getirip arıtma tesisinde arıttıktan sonra şehre, konutlara, evlere, iş yerlerine su depoları aracılığıyla gönderiyor ve bunun içinde bir şebeke sistemi kuruyor. Yani suyun kaynağından evdeki musluğa gelinceye kadar bir borular sistemiyle, bir şebeke dediğimiz sistemle suyu sağlıklı ve güvenli olarak getirmeye çalışıyor. Bunun için suyun önce arıtılması gerekiyor. Bu arıtımın son aşamasını da dezenfeksiyon diyoruz. Değişik arıtma tesislerinde suyu belli işlemlerden geçiriyor. En sonda da suyun mikrobik üremesini önlemek için Türkiye'de en çok klor kullanılır suyun dezenfeksiyonu için. Suya belli miktarlarda, uygun miktarlarda klor katıyor ve bu klor katmayla suda mikrop üremesini önleyerek musluğa kadar güvenli bir şekilde gelmesini sağlıyor. Bu klorun belli bir miktarda olması gerekiyor. Yeterli mikrop arındırma işleminin sağlanabilmesi için belli miktarda olması gerekiyor. Bunu da yine yeterli olup olmadığını denetlemek ve izlemek gerekiyor. Bu da yine Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı işlerden bir tanesi. Belediyelerin kendilerinin de laboratuvarları var. Kendilerinin de ölçüm istasyonları var. Oralarda da ölçerek bir değerlendirme yapmaya çalışıyorlar.
1: Evet. Hocam tabii tüm hastalıkların çoğu suyla bulaşıyor aslında. Bir de öyle bir gerçek var. Belediyeler ne kadar önlem alırlarsa alsınlar. Biz hangi hastalıkları sudan kapabiliriz? Bir hayli de hastalık var aslında değil mi? Ve bunları nasıl kapıyoruz?
0: Evet. Biz aslında suyla ilgili hastalıkları belli gruplara ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi suya mikrop karışması. Suya mikrop karıştığı zaman tabii karışan mikrobun cinsine de bağlı olarak çok çeşitli hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bu hastalıklar, yani bir suya mikrop karıştıysa, çoğunlukla ishalli hastalıklar olarak karşımıza çıkıyor. İshalle seyreden, bulantı kusma yapabilen, bazen özellikle çocuklarda çok ağır hastalıklara yol açabilen tablolar bunlar. Bunlar arasında en çok bilinenler örneğin tifo gibi, paratifo gibi, dizanteri gibi, işte basilli dizanteri ya da amipli dizanteri gibi hastalıklar. İshalle seyreden çok fazla sayıda mikrobun yol açtığı hastalıklar bu gruba giriyor. Çoğunlukla suya mikrop karışması, suya kanalizasyon karışmasıyla ortaya çıkıyor. Yani bir su eğer kanalizasyonla bulaştıysa o su bazen de salgın düzeyinde hastalıklar yapabiliyor. Peki şimdi diyeceksiniz ki suya kanalizasyon nasıl karışır?
1: Evet, hemen diyecektim zaten hocam. O zaman yani nasıl oluyor bu hocam diyecektim tabii
0: evet.
1: ki.
0: Çeşitli yollarla olabiliyor. Bazen suyun kaynağında olabiliyor. Bazen biraz önce demiştik ya borular sistemiyle evlerimize kadar geliyor. Bu borular sistemindeki sıkıntılar nedeniyle oluşabiliyor. Eğer şebeke dediğimiz boru sistemi eskiyse, özellikle su kesintisi dönemlerinde etrafındaki pislikleri boru sistemine çekiyor ve tekrar su verdiğinizde sisteme eğer dikkat etmezseniz, yeterli dezenfeksiyon sağlamazsanız su
1: her yere dağıtıyor,
0: kirlenebiliyor.
1: Değil mi? Evet.
0: Evet. Her yere dağıtıyor. Bir tanesi bu. Bir diğeri de örneğin evde içtiğimiz suyu çok bekletirsek, fazla beklemiş suları içersek onlar da bir süre sonra, ya da içerisinde su içtiğimiz kaplarda bir mikrobi kirlenme varsa onlar da yine suyun kirlenmesine yol açabiliyor. Bu nedenle zaten bu şebeke sisteminin çok düzenli izlenmesinin, denetlenmesinin önemi çok büyük. Hani suya herhangi bir mikrobik karışım sağlanmasını önlemek için. Bir grup bunlar. Bir grup su yokluğundan kaynaklanan hastalıklar. Su kesintilerinde örneğin herhangi bir bölgede uzun süreli fazla miktarda su kesintisi olduğunda bazı hastalıklar ortaya çıkıyor. İşte bunlar örneğin böceklerle, sineklerle bulaşan hastalıklar. Çünkü sinek ve böcek üremesi oluyor. Ya da kişisel temizliğin aksaması nedeniyle, yani banyo yapamıyoruz çünkü su kesintilerinde, bazı kişisel hijyen özelliklerine dikkat edemiyoruz. O zaman da bazı hastalıklar türüyor. İşte bitlenme gibi, uyuz gibi hastalıklarda yine, ya da trahom dediğimiz bir hastalık var. Su kıtlığından kaynaklanıyor. Dünyanın bazı yerlerinde su bulunamadığı için bu hastalıklar oralarda çok fazla. Evet. Örneğin Afrika'da ciddi bir su sorunu var. Evet. Afrika'da insanlar suya ulaşmak için saatlerce yürümek zorunda kalıyorlar. Tabii su yeterli miktarda olmayınca özellikle tuvalet sonrası temizlik, ondan sonra işte banyo yapamama, gıda hazırlarken yeterli suyun olmaması nedeniyle gıda hijyenine dikkat edememe gibi sıkıntılarla.
1: Tabii su olmayınca bulaşık yıkanamıyor, yıkanamıyor değil mi? O yemek yaptığınız malzemeler yıkanamıyor.
0: Kesinlikle. O yüzden bazı hastalıklarda korkuyoruz. Bir de bir grup hastalıkta da mikropların belli yaşam dönemlerini suda geçiriyorlar. Mesela suya yavrularını bırakıyorlar. Bunun en tipik örneği mesela sıtma hastalığıdır.
1: Evet.
0: Sıtma hastalığında sıtma mikrobu sivrisinek aracılığıyla insana bulaşır. Ama sivrisineğin üreme alanlarından biri sulak alanlardır. Sivrisinek yumurtalarını durgun sulara bırakır. Dolayısıyla küçük bir durgun su bile binlerce sivrisineğin üremesi için ortam oluşturur. Evet. Bu nedenle su ve besinlerle bulaşan hastalıkları bu şekilde sıralayabiliriz. Eğer mikrop karışmış suyla bir besini yıkadıysak ya da yemek hazırladıysak o besin de bizim hastalanmamıza yol açar.
1: Evet hocam, ülkemizde bu hastalıkların dünyayla kıyaslaması yapıldığında ne durumdayız?
0: Şöyle söyleyeyim, gelişmiş ülkelerden kötü durumdayız, az gelişmiş ülkelerden iyi durumdayız. Bizim ülkemizde hala daha bu şebeke sistemi, boru sistemi ile ilgili sıkıntılarımız var. Çoğu yerde her ne kadar altyapı zamanla yenileniyor olsa da çoğu yerde şebekelerimiz eski. Bu eski olması nedeniyle hani zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ve zaman zaman suyun kirlenmesine bağlı ishalli hastalık salgınları ortaya çıkıyor. Su kaynaklarımızla ilgili sıkıntılar var. Biraz önce söylediğim gibi belediyelik yerlerin yarısına yakınında su arıtılıyor. Arıtılmadan, dezenfekte edilmeden kullanılan suların kirlenme riski her zaman yüksektir.
1: Peki hocam, bu kullanılan suların atılırken ne bileyim bir kontrol, bir böyle denetim mekanizmamız yok mu?
0: Sağlık Bakanlığı bu denetimi yapıyor biraz önce konuştuğumuz gibi ve gerekli yerleri uyarıyor. Yani belediyeye diyor ki su analizlerinde sıkıntı var, gerekli önlemi alın ve zaman zaman da bununla ilgili yaptırımlarda da bulunuyor. Hani denetim konusunda Sağlık Bakanlığı'nın zaten yönetmeliklerde belirlenmiş belli sayıda, belli yerlerden belli sayıda numuneleri almak durumunda. Ve hani bu da büyük oranda işliyor aslında, o konuda sıkıntı yok. Ama şöyle bir şey var, şimdi düşünün, su 7 gün 24 saat süren bir şey. Hani bir gün numune aldınız, ertesi gün kirlenmiş olabilir. Bu hafta aldınız, haftaya su kirlenmiş olabilir. O yüzden dikkatle ve özenle eğilmek gerekiyor. Bu konuda da belediyelere çok ciddi görevler düşüyor. Kırsal alana gittikçe suyun biraz daha sıkıntılı olmaya başladığını görüyoruz. Depo temizlikleri çok önemli. Su depolarının sadece belediyelerin değil, eğer binamızda su deposu varsa, çünkü biliyorsunuz zaman zaman bazı binalarda su depoları var, bunların belli aralıklarla temizlenmesi gerekiyor. Kirlilik kaynaklarından bir tanesi de bu oluyor. Yani borularla su temiz geliyor, ancak evlerdeki depolar kirli olduğu için ya da zaman zaman aralıklı olarak temizlenmediği için kirlenmiş olabiliyor.
1: Evet. Bunu engellemenin yollarını şöyle başlıklar altına toplarsak hocam.
0: Tabii.
1: Neler söylemek lazım?
0: Bir defa su kaynaklarımızı kirletmememiz lazım.
1: Evet.
0: Özellikle yüzeysel su kaynaklarımız, barajlar, göller, akarsular, bunları kirletmememiz lazım. Bunlar nasıl kirleniyor derseniz, bu barajların, göllerin, nehirlerin çevresine kesinlikle yerleşim yeri kurmamamız gerekiyor. Belli bir mesafe içerisinde tarım yapılmaması gerekiyor. Çünkü düşünün, ben bir barajdan su alıyorum, o barajın kenarında tarım yapılıyor, oraya tarım ilacı atılıyor, gübre atılıyor. Dolayısıyla benim içme suyu olarak aldığım baraj kirleniyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar da yasal olarak mevzuatta yazıyor aslında. Sanayi tesislerinin bu su bölgelerinden uzakta kurulması gerekiyor. Evet. Yani bu su kaynaklarımızı sanayi atıklarıyla da kirlenmemesi gerekiyor. Yeraltı sularımızın kirlenmemesi gerekiyor. Türkiye'deki önemli sıkıntılardan bir tanesi de bu. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda hala da var. Konya Ovası'nın yeraltı sularının kirliliği ve yeraltı su miktarının azalması ciddi bir şekilde bir tehlike olarak önümüzde duruyor. Yeraltı sularımız nasıl kirleniyor? Yine evlerimizden çıkan atıklarımızı arıtmadan doğaya bıraktığımızda, sanayi atıklarımızı arıtmadan doğaya bıraktığımızda ve tarımsal uygulamalarla, tarım ilaçlarıyla bunları gereğinden fazla çok kullandığımızda yeraltı sularını kirletmiş oluyoruz. Yeraltı evet. suları bizim için çok önemli içme suyu kaynakları ve aslında sanılanın aksine ülkemiz öyle çok fazla su zengini bir içme suyu anlamında ülkede olmadığı evet. için bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi bu. Yani sularımızın kaynağını, içme ve kullanma suyu olarak kullandığımız kaynakları korumamız gerekiyor. İkincisi, buradan aldığımız suları Türkiye'de yaşayan herkese arıtılmış bir şekilde iletmemiz gerekiyor. Bunun için de belediyelerin arıtma tesisi sayısını arttırmamız gerekiyor. Üçüncüsü, arıtılmış suya mutlaka dezenfekte etmemiz gerekiyor. Bizim en çok kullandığımız dezenfeksiyon maddesi klor. Klorun bir avantajı yoldaki, yani o borular sistemindeki kirlenmeyi de bir miktar önlemesi.
1: Temizliyor.
0: Evet. Dolayısıyla mutlaka dezenfekte etmemiz gerekiyor. Şüphelendiğimiz bir su içmek zorunda kalırsak mesela, mutlaka kaynatmadan içmememiz gerekiyor. Bir de bireysel düzeyde almamız gereken önlemler var. Sularımız çok fazla olmadığı için su savurganlığını önlememiz gerekiyor. İhtiyacımızın dışında suyu tüketmememiz gerekiyor. Özellikle çocukluktan başlayarak bunun eğitimini de vermemiz gerekiyor. Hani yıllar önce televizyonda bunun reklamları ve eğitim filmleri dönerdi. Diş fırçalarken
1: değil mi hocam? Evet. En çok o reklam aklımda kalmış.
0: Evet. Diş fırçalarken musluğu kapatmak. Hani hepimizin aklında evet. kalan. Bunlar ufak ama önemli şeyler.
1: Tabii
0: şöyle
1: çok
0: düşünün.
1: Önemli.
0: Milyonlarca insanın yaşadığı bir şehirde o musluğun 3-5 dakika herkesin akıtması büyük bir su sarfiyatına
1: tabii,
0: yol açıyor.
1: Tabii hocam.
0: Evlerimizde en çok suyu banyo ve tuvalette kullanıyoruz. %40'ı banyo, %35-40'ı da tuvalette kullanılıyor. Bu nedenle buralarda yapacağımız tasarruf çok ciddi miktar tasarrufu sağlayacak. Türkiye için de, hele hele bu sene bir kuraklık tehdidi olduğunu da düşünürseniz,
1: evet.
0: su önümüzdeki yıllarda çok ciddi önemli bir konu haline gelecek bizim için. Dünyada da zaten biraz önce sizin de söylediğiniz gibi su petrolün yerine geçmeye başladı. Stratejik bir unsur olmaya başladı. Dünyada çünkü gezegenimizin çok büyük bir kısmı su ama içilebilir su %2.
1: Değil mi? Korkunç. Tabii. Benden arkadaşlarım su kaydı yapmamı isterlerken bu seneki kuraklıktan korkarak istediklerini, onun için bu bilgilendirmenin çok önemli olacağını söylediler. Ben de teşekkür ederim, vaktinizi ayırıp geldiniz. Hakikaten önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Hocam, şu durumda ben şunu fark ettim. Arıtma çok önemli.
0: Tabii.
1: Değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii.
1: Yani çünkü su kaynağımız da çok az. Aslında bilinenin aksine dediniz.
0: Evet.
1: İçilebilir suyumuz düşündüğümüzden çok daha az.
0: Çok az.
1: Şu durumda
0: ve...
1: arıtma ile ilgili ben hemen ne durumdayız diye sormak istiyorum.
0: Arıtma ile ilgili durumumuz ne çok çok iyi ne çok çok kötü.
1: Evet. Dinleyenlerimiz yüzümüzü görselerdi zaten hemen anlarlardı. Orta halli gibiyiz sanki.
0: Orta halli gibiyiz. Büyük şehirlerimizde arıtma tesisleri var.
1: Evet.
0: Belediyelerin içme suyu arıtma tesisleri var. Hani daha çok küçük yerleşim birimlerinde ya da sosyoekonomik olarak az gelişmiş bölgelerimizde arıtma tesisi sıkıntıları var. Biraz önce dediğim gibi belediye nüfusunun %45-50'sine arıtma tesisi kurabilmiş durumdayız. Dolayısıyla bununla ilgili ciddi ihtiyaçlar var. Ciddi altyapı yatırımlarının yapılması gerekiyor. Bu nedenle arıtım meselesi önemli. Bir de arıtımın şu boyutu var yalnız. Suyu arıtıyoruz, evlerimize kadar getiriyoruz ama özellikle büyük şehirlerde o suyu içmiyoruz. Bu da bir çelişki. ne yapıyoruz? Musluğumuzdan arıtılmış su akıyor ama biz şişe suyu ya da damacana suyu içiyoruz. Şimdi burada da şöyle bir sıkıntı var. Toplumun belediyelerle ilgili güven algısı, belediyelerin toplumla iletişimi ön plana çıkmış oluyor. Bir yandan belediye suyu arıtmaya çalışıyor, evet. Onun için tesis kuruyor. Çok da maliyetli bir şey su arıtımı. Yani bir arıtma tesisi çok ciddi bir maliyet. Onun yatırımını evet. yapmak, onun şeyini yapmak. Ancak farklı sıkıntılar nedeniyle yurttaşlarımız suyu içmek istemiyorlar musluktan. Güvenemediklerini söylüyorlar. Bir de olayın böyle bir iletişim boyutu var. Aslında eğer su gerçekten iyi bir şekilde arıtıldıysa, arıtmayla ilgili evet. özellikle bu boru sistemiyle evimize gelene kadar bir kirlenme riski yoksa o suyu gönül rahatlığıyla içmemiz gerekiyor. Hep şu anlatılır. Avrupa'da bir eve gittiğinizde su istediğiniz zaman size alırlar bardağı, musluğu açarlar ve musluktan doldurup verirler.
1: Evet.
0: Derler ki hiçbir Avrupalı özel mineralli sular dışında şişe suyu içmez. Su dediğinizde musluktan suyunu içer. Şimdi bizim de bu noktaya ulaşmamız evet. gerekiyor. Bu açıdan da özellikle toplumla iletişim, halkla iletişim çok önemli. İçtiğimiz suyun güvenilir olduğuna ikna olursak rahatlıkla musluktan su içebiliriz.
1: Evet.
0: Ben yaklaşık 14 yıl Kocaeli'nde yaşadım ve bu süre içerisinde musluktan su içtim ve hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Çünkü suyun arıtıldığını biliyordum. O tesisleri de gezmiştim. Biz öğrenci götürüyorduk oraya. Hani nasıl bir arıtım süreci yaşandığını da bilmiştim. Ama şebekede sıkıntı yok muydu? Vardı. Su kesildiği zaman biliyorsunuz kesintilerden sonra çok taşlarımız da buna rastlamıştır. Kahverengi çamurlu bir su akar.
1: Evet.
0: Yani suyu açtığınızda işte o şebekenin...
1: Gözünde canlandırıyorum. Evet.
0: Eski olmasına bağlı olarak su kesildiğinde bir negatif basınç oluşur ve etrafındaki pislikleri çeker. O boruda kalan sudur. O suyu bir miktar akıtıp boru sistemindeki kalan su geçtikten sonra normal sağlıklı su akmaya başlar. Onu rahatlıkla tüketebilirsiniz. Dolayısıyla yaşadığımız bölgenin suyunun arıtılıp arıtılmadığını belediyelerden öğrenerek mutlaka tabii burada belediyelerin evet. de halkın görüşünü alarak onların katılımını sağlayarak evet. bunu yapması gerekiyor. Karşılıklı bir iletişimle bu sorunu çözülebileceğini düşünüyorum.
1: Arıtmaları varsa eğer o belediye halkı suyu musluktan içebilir.
0: Yani içmelidir. Evet, analiz meselesine kafaları takılabilir. Bunu da Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kurumlarıyla iletişime geçerek analiz sonuçlarını isteyebilirler.
1: Evet.
0: Kendi bölgelerindeki, kendi yerleşim alanlarındaki analiz sonuçlarını görmek isteyebilirler. Bu konuda bilgi edinmek isteyebilirler ve hani gerçekten tahlilleri görerek durumu görebilirler. Hani arıtım meselesiyle ilgili bir sıkıntı olup olmadığını, evet. suyun kirliliği ile ilgili bir sıkıntı olup olmadığını oralara başvurarak öğrenebilirler.
1: Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Süremiz böyle su gibi aktı hakikaten. Değerli dinleyenler, bir şifa niyetinin daha sonuna geldik. Bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan doçent doktor Cavit Işık Yavuz'du. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz ve bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Ayağınıza sağlık hocam. Sağlık en değerli servetimiz diyor. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı sona erdi.

0: Saat 4. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-26, Bursa 20-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-30, İstanbul 22-29, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-29, Sakarya 19-29, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 21-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28 derece, Aydın 22-33, Denizli 21-31, Kütahya 14-25, İzmir 24-33, Manisa 23-33, Muğla 20-32 ve Uşak 17-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olması bekleniyor. Adana 24-33 derece, Antalya 26-34, Burdur 18-30, Hatay 25-32, Isparta 17-28, Kahramanmaraş 23-32, Mersin 26-33 ve Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-28, Çankırı 12-29, Eskişehir 14-24, Karaman 16-28, Kayseri 15-28, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-30, Nevşehir 13-27, Niğde 16-28, Sivas 12-27 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu hariç iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-26, Düzce 15-28, Karabük 14-29, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun hariç Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-27 derece, Artvin 18-27, Bayburt 14-25, Çorum 13-25, Giresun 22-27, Gümüşhane 15-29, Ordu 21-28, Rize 21-27, Samsun 22-29, Sinop 22-30, Tokat 16-25 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-31 derece, Ardahan 11-24, Bingöl 20-32, Bitlis 17-27, Elazığ 22-33, Erzincan 18-27, Erzurum 14-24, Hakkari 19-30, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 20-34, Muş 20-30, Tunceli 21-31, Şırnak 24-32 ve Van 16-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri parça bulutlu geçecek. Adıyaman 25-36 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 21-37, Gaziantep 23-33, Kilis 22-34, Mardin 25-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 25-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında da 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'de bulunan Fatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personelin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle tahliye edildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre yaralanan personel İstanbul Ataşehir'deki hastanede tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 38 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından da 44 generalin ataması yapıldı. Kara Kuvvetleri'nde 2. Ordu Komutanı Kor General Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanlığı'na atanırken, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Kor General Gültekin Yaralı, 2. Ordu Komutanlığı görevine getirildi. Kor General Tuncay Altuğ, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na, Kor General Burhan Aktaş ise 3. Ordu Komutanlığı'na atandı. Kor General Ertan İnaltekin'in yeni görevi de Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı oldu. Muğla, Milas, Aydın, Söke Karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan ve bugüne kadar kimliği tespit edilemeyen kadın cesedine ilişkin beklenen DNA incelemesi sonuçlandı. İzmir Adliye Tıp Kurumu, kimliği belirsiz cesedin 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülizar Aydın'a ait olduğunu belirledi. Toplanan deliller sonucu şüpheli olarak belirlenen Gülizar'ın eşi Selami Aydın, İzmir'deki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin ve Ayder güzergahını kapsayan yol projesinin Çamlıhemşin tünelli geçişinin 17 Ağustos pazartesi günü hizmete açılacağını duyurdu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren öğrenci affına ilişkin düzenlemenin önceki yıllarda çıkan öğrenci aflarından yararlanmış kişileri de kapsayacağını açıkladı. Düzenleme kapsamında aftan yararlanmak isteyen üniversitelerle ilişiği kesilmiş veya üniversiteye yerleştiği halde kayıt yaptıramamış öğrenciler başvurularını ilişiklerinin kesildiği ya da kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna 9 Aralık tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Bu arada yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleriyle katkı payları belirlendi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları %40 artırımlı olarak ödenecek. İran Genelkurmay Başkanlığı, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada savaş sırasında düşen iki Su-24 tipi savaş uçağında bulunan 4 pilottan 3'ünün yaklaşık 6 aydır Katar'ın gözetiminde olduğu öne sürüldü. Pilotların aileleriyle görüştürülmediği belirtilen açıklamada Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne pilotların durumunun araştırılması ve serbest bırakılmaları için girişimde bulunulması çağrısı yapıldı. Ve spor, Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek. Beşiktaş Park'ta saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Örnekköy Köprüsü 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Anadolu Otoyolu Akıncı gişelerinde kurulan serbest geçiş sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları süresince Akıncı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, Bolu hariç Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl, Bitlis, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Giresun hariç Doğu Karadeniz'le Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğusu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Çankırı, Ordu ve Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane, Bayburt, Sivas'ın doğusu ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey, güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, Doğu Karadeniz'le Karaman, Niğde, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Ordu, Malatya, Tunceli ve Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey, güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz, Doğu Karadeniz'le Karaman, Niğde, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Ordu, Malatya, Tunceli ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ağustos Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de

0: Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-26, Bursa 20-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-30, İstanbul 22-29, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-29, Sakarya 19-29, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 21-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28 derece, Aydın 22-33, Denizli 21-31, Kütahya 14-25, İzmir 24-33, Manisa 23-33, Muğla 20-32 ve Uşak 17-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olması bekleniyor. Adana 24-33 derece, Antalya 26-34, Burdur 18-30, Hatay 25-32, Isparta 17-28, Kahramanmaraş 23-32, Mersin 26-33 ve Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-28, Çankırı 12-29, Eskişehir 14-24, Karaman 16-28, Kayseri 15-28, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-30, Nevşehir 13-27, Niğde 16-28, Sivas 12-27 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu hariç iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-26, Düzce 15-28, Karabük 14-29, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun hariç Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-27 derece, Artvin 18-27, Bayburt 14-25, Çorum 13-25, Giresun 22-27, Gümüşhane 15-29, Ordu 21-28, Rize 21-27, Samsun 22-29, Sinop 22-30, Tokat 16-25 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-31 derece, Ardahan 11-24, Bingöl 20-32, Bitlis 17-27, Elazığ 22-33, Erzincan 18-27, Erzurum 14-24, Hakkari 19-30, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 20-34, Muş 20-30, Tunceli 21-31, Şırnak 24-32 ve Van 16-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri parça bulutlu geçecek. Adıyaman 25-36 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 21-37, Gaziantep 23-33, Kilis 22-34, Mardin 25-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 25-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Güney Ege'de fırtına, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, batısında 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Kuzeyinin açıklarında yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3, açıklarında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'nun kapanış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinin yalnızca terörün sona erdirilmesi değil, toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi açısından da tarihi bir adım olduğunu belirten Kurtulmuş, aramızda eğer bir söz olacaksa, bundan sonra bu söz ayrılığın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin sözü değil, kardeşliğin ve beraberliğin sözü olacaktır. Böylece sadece Türkiye'nin sınırları içinde değil, Türkiye'nin sınırları dışında da Türklerin, Kürtlerin, Arapların ve diğer bütün unsurların bir ve beraber olduğu o güzel günler yeniden kurulacak, yeniden güçlü bir bölge, yeniden terörsüz bir bölge inşa edilecektir, dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamuoyunda Daltonlar ve Bayralar olarak adlandırılan yeni nesil suç örgütlerine yönelik 11 ve 12 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Mahkemeye sevk edilen, aralarında adli süreçteki çocukların da bulunduğu 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, cezaevinde tutuklu yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen kasten adam öldürme, ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma veya taşıma gibi çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi öldü, biri ağır, 9 kişi de yaralandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde de oksijen dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken dolum tesisinde ve 3 otomobilde hasar oluştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağustos ayına yönelik toplam 7,5 milyar lira tutarındaki evde bakım yardımı ödemeleriyle çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla yapılan toplam 2 milyar 129 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Açıklamaya göre, Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte Ağustos ayında evde bakım yardımı kapsamında hak sahiplerine 15.775 lira, sosyal ve ekonomik destek kapsamında çocuklar için de 11.038 lira ödeniyor. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Chang-yan, Kuzey Kore ile gerilimi sona erdirmek ve Pyongyang yönetiminin nükleer programının ilerlemesini durdurmanın pratik yollarını görüşmek üzere müzakerelere başlamak istediğini açıkladı. Yonhap haber ajansına göre Devlet Başkanı Lee, Güney Kore'nin 1910 ile 1945 yılları arasındaki Japonya'nın sömürge yönetiminden kurtuluşunun 81. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, "Birbirimize tehdit etme niyetlerimizi bir kenara bırakalım ve doğrudan ilgili taraflar olarak uzun süredir devam eden savaşı sona erdirmek için görüşmelere başlayalım" sözleriyle barış çağrısı yaptı. Ve spor, Beşiktaş ve Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'ın 20 Ağustos'ta evinde Litvanya ekibi Kauno Žalgiris ile oynayacağı maçı Alman hakem Tobias Stila yönetecek. Trabzonspor'un yine aynı gün Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk edeceği maçta ise Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Igor Payats görev yapacak. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü 3 maç oynanacak. Ligde saat 19'da Başakşehir Futbol Kulübü Kocaeli Spor'u konuk edecek. Günün saat 21.30'da başlayacak diğer karşılaşmalarında ise Beşiktaş sahasında Eyüp Spor'u, Ahmet Sportif Faaliyetler'de Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Örnekköy Köprüsü 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Anadolu Otoyolu Akıncı gişelerinde kurulan serbest geçiş sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları süresince Akıncı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Güney ve İç Ege, Akdeniz, Bolu hariç Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl, Bitlis, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Giresun hariç Doğu Karadeniz'le Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğusu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Çankırı, Ordu ve Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane, Bayburt, Sivas'ın doğusu ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey, güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz, Doğu Karadeniz'de, Karaman, Niğde, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Ordu, Malatya, Tunceli ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, doğusunda Güneybatı'dan 3 ila 5, batısında sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, doğusunda Güneybatı'dan, öğle saatlerinden sonra batısında Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Doğu ve Kuzeydoğu'dan, sabah saatlerinden itibaren Güneydoğu'dan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Thank you.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek, su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak, topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım, yarınları susuz bırakmayalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Balıkesir 19-29 derece, Bilecik 16-26, Bursa 20-30, Çanakkale 20-29, Edirne 17-30, İstanbul 22-29, Kırklareli 17-28, Kocaeli 20-29, Sakarya 19-29, Tekirdağ 19-28 ve Yalova 21-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Afyonkarahisar 16-28 derece, Aydın 22-33, Denizli 21-31, Kütahya 14-25, İzmir 24-33, Manisa 23-33, Muğla 20-32 ve Uşak 17-28 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olması bekleniyor. Adana 24-33 derece, Antalya 26-34, Burdur 18-30, Hatay 25-32, Isparta 17-28, Kahramanmaraş 23-32, Mersin 26-33 ve Osmaniye 23-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Aksaray 16-30 derece, Ankara 15-28, Çankırı 12-29, Eskişehir 14-24, Karaman 16-28, Kayseri 15-28, Kırıkkale 15-28, Kırşehir 14-28, Konya 18-30, Nevşehir 13-27, Niğde 16-28, Sivas 12-27 ve Yozgat 11-23 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, Bolu hariç iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-30 derece, Bolu 12-26, Düzce 15-28, Karabük 14-29, Kastamonu 10-26 ve Zonguldak 17-26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Çorum hariç bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Giresun hariç Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Amasya 17-27 derece, Artvin 18-27, Bayburt 14-25, Çorum 13-25, Giresun 22-27, Gümüşhane 15-29, Ordu 21-28, Rize 21-27, Samsun 22-29, Sinop 22-30, Tokat 16-25 ve Trabzon 22-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-31 derece, Ardahan 11-24, Bingöl 20-32, Bitlis 17-27, Elazığ 22-33, Erzincan 18-27, Erzurum 14-24, Hakkari 19-30, Iğdır 19-34, Kars 11-27, Malatya 20-34, Muş 20-30, Tunceli 21-31, Şırnak 24-32 ve Van 16-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu, kuzey ve batı kesimleri parça bulutlu geçecek. Adıyaman 25-36 derece, Batman 21-38, Diyarbakır 21-37, Gaziantep 23-33, Kilis 22-34, Mardin 25-34, Şanlıurfa 24-36 ve Siirt 25-35 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında da 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, doğusunda 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2,5 ila 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava parça bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Milli Savunma Bakanlığı Karadeniz'de bulunan Fatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personelin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle tahliye edildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre yaralanan personel İstanbul Ataşehir'deki hastanede tedavi altına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlanan atama kararlarıyla Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından 205 general ve amiralin görev yerleri belirlendi. Kararla Kara Kuvvetleri Komutanlığından 123 general, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 38 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığından da 44 generalin ataması yapıldı. Kara Kuvvetleri'nde 2. Ordu Komutanı Kor General Zorlu Topaloğlu, Ege Ordu Komutanlığı'na atanırken, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Kor General Gültekin Yaralı, 2. Ordu Komutanlığı görevine getirildi. Kor General Tuncay Altuğ, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı'na, Kor General Burhan Aktaş ise 3. Ordu Komutanlığı'na atandı. Kor General Ertan İnaltekin'in yeni görevi de Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı oldu. Muğla, Milas, Aydın, Söke Karayolu üzerinde parçalanmış halde bulunan ve bugüne kadar kimliği tespit edilemeyen kadın cesedine ilişkin beklenen DNA incelemesi sonuçlandı. İzmir Adliye Tıp Kurumu, kimliği belirsiz cesedin 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülizar Aydın'a ait olduğunu belirledi. Toplanan deliller sonucu şüpheli olarak belirlenen Gülizar'ın eşi Selami Aydın, İzmir'deki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Söke Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin ve Ayder güzergahını kapsayan yol projesinin Çamlıhemşin tünelli geçişinin 17 Ağustos pazartesi günü hizmete açılacağını duyurdu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren öğrenci affına ilişkin düzenlemenin önceki yıllarda çıkan öğrenci aflarından yararlanmış kişileri de kapsayacağını açıkladı. Düzenleme kapsamında aftan yararlanmak isteyen üniversitelerle ilişiği kesilmiş veya üniversiteye yerleştiği halde kayıt yaptıramamış öğrenciler başvurularını ilişiklerinin kesildiği ya da kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna 9 Aralık tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Bu arada yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleriyle katkı payları belirlendi. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 2026-2027 eğitim öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları %40 artırımlı olarak ödenecek. İran Genelkurmay Başkanlığı, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada savaş sırasında düşen iki Su-24 tipi savaş uçağında bulunan 4 pilottan 3'ünün yaklaşık 6 aydır Katar'ın gözetiminde olduğu öne sürüldü. Pilotların aileleriyle görüştürülmediği belirtilen açıklamada Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne pilotların durumunun araştırılması ve serbest bırakılmaları için girişimde bulunulması çağrısı yapıldı. Ve spor, Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek. Beşiktaş Park'ta saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre İzmir Çevre Otoyolu Örnekköy Köprüsü 0 ila 1. kilometrelerinde hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması nedeniyle sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeritlerinden sağlanıyor. Anadolu Otoyolu Akıncı gişelerinde kurulan serbest geçiş sisteminin faaliyete geçmesi nedeniyle mevcut gişe adaları ve kanopilerin yıkım çalışmaları süresince Akıncı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanıyor. Karabük Eski Pazar yolunun 0 ila 4. kilometrelerinde üst yapı çalışması nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından çift yönlü olarak sağlanıyor. Tokat Sivas yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Malatya Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

gördük sanıp boş yere kırdılar oyuncaklarımızı. Bir bahar umuduyla ne varsa yıkıp yok yere gittiler. Oysa gerçeğin merhametsiz duvarlarına çarpınca ne bahar geldi bir daha topraklarına, ne de ellerinde bir damla umut kaldı. Yine de ben mevsimler boyu yaşayacak ve şehirler boyunca elbet bir gün aklına mutlaka düşeceğim.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Güney ve İç Ege, Akdeniz, Bolu hariç Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl, Bitlis, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Giresun hariç Doğu Karadeniz'le Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğusu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Çankırı, Ordu ve Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane, Bayburt, Sivas'ın doğusu ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey, güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz, Doğu Karadeniz'le Karaman, Niğde, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Ordu, Malatya, Tunceli ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ağustos Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu.
0: De hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ağustos Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve

Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli, yolunuz hep açık olsun.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesli Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bir zamanların meslekleri olan zanaat ve zanaatkar kavramlarını da beraberinde getiren geleneksel el sanatlarından konuşmak istedik bugün. Günümüzde pek çoğu devam ediyor. Bununla birlikte unutulmaya yüz tutmuş bir sürü sanat da mevcut. Sizler için toplama bir liste yaptık. Kim bilir, belki bu listede size ilham olur. Öğrenmek istediğiniz geleneksel el sanatlarına rastlarsınız. Bunlardan ilki Edirne Kâri. 15. yüzyılda ilk kez Edirneli ustalar tarafından uygulanmış ve dünya üzerinde doğduğu şehrin ismini taşıyan tek sanat olma özelliği bulunan kadim bir sanat Edirne Kâri. Mimari eserlerin iç tezyinatında kullanılmasının yanı sıra ahşap eşyaların kitap ciltlerinin yüzeylerini de süslüyor. Daha çok çeyiz sandıkları, yazı çekmeceleri, para kutuları, cilt kapakları gibi dekoratif eserler üzerinde uygulanıyor. Ayrıca uygulama alanı olarak da dolap, kapı, pencere pervazları, tavanlar, lambalıklar, çekmeceler, siniler, duvar saatleri, kutular, Kur'an-ı Kerim muhafazaları, yazı takımları üzerinde de bolca rastlanabiliyor. İkinci el sanatı, kalem işi. Kalem işi mimaride duvarlarda, kubbelerde, tavanlarda, ahşap, taş, bez gibi malzemeler üzerine renkli boyalar ve altın varak kullanılarak yapılan süslemeler. Bu süslemeleri yapan kişilere kalemkar, desenleri hazırlayan kişilere de nakkaş deniliyor. Kalem işi tek bir teknik olarak nitelenmemesi gerektiği gibi bir kişinin tek başına yapabileceği bir iş de değil. Ustalıklı ve uyumlu bir ekip çalışması gerektiriyor. Günümüzde kalem işi denilince ilk olarak camiler ve saraylar aklımıza geliyor. Edirne'de, Bursa'da, Safranbolu'da ve Anadolu'da çok güzel örnekleri var. Üçüncü sanatımız künde kâri. Dekoratif amaçlı bir doğramacılık tekniği olan bu sanat, ince bir marangozluk kapsamına giren ahşap sanatlar için kullanılıyor. Sekizgen, beşgen, yıldız gibi bir sürü geometrik şekillerde kesilmiş küçük ahşap parçalarının çivi ve tutkal yardımı olmadan yalnızca birbirinin içine geçirilmesiyle düz yüzeyler elde etmeyi amaçlayan bir teknik. Tercih edilen ağaç türleri öncelikle ceviz, meşe, şimşir, armut, abonoz ve gül. En çok kullanıldığı yerlerse kapı kanatları, pencere kapakları, vaaz kürsüleri, özellikle de minber aynalıkları. Gelelim minyatüre. Hemen hemen herkesin bildiği bir el sanatı. Genel olarak çok detaylı ve küçük işlenmiş resim bütününe deniliyor. Tüm geleneksel el sanatlarında olduğu gibi bu sanatta oldukça sabır ve dikkat istiyor. Parşömen, fil dişi gibi nesnelerin üzerine işlenen minyatürler bir toplumun kültürünün direkt yansımalarını görebileceğimiz bir sanat dalı. Genellikle savaş, düğün, tören, destan, aşk ve felaket konularını işliyorlar. Bu sanatı icra edenlere de nakkaş deniliyor. Minyatür yapımına uygun fırçalar, kedi yavrusunun tüyünden yapılmış tüy kalem denilen çok ince kıl fırçalar. Hat sanatına gelince, hat Arapça'da çizgi demek. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen usta-çırak ilişkisiyle gelişen hat, Arap harfleri çerçevesinde gelişiyor. Güzel yazı yazma sanatı olarak biliniyor. İşaretlere anlamlı, ahenkli ve hünerli bir şekilde biçim verilmesi sanatın kendisi. Hat sanatıyla uğraşan kişilere de hattat deniliyor. Ebru sanatına gelince, kendine has malzeme ve uygulama özelliğine sahip bir Türk sanatı. Tasavvuf kültürünün çok başarılı örnekleri Ebru sanatından çıkıyor. Malzemeleri kağıt, su, toprak boyanın yanı sıra kitre ve deniz kadayıfı, at kılı, gül dalı ve bir kez kokusunu duyduktan sonra asla unutamayacağınız öd. Diğer sanatlardan farkı, sanatçının eserini suyun yüzeyinde gerçekleştirmiş olması. Saatlerimiz yine bize ayrılan sürenin bittiğini gösterirken bir sonraki programımıza kadar sanat her daim yanınızda, kulağınızda bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 16 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 30, Hatay 32, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Aksaray 30, Ankara 28, Çankırı 29, Eskişehir 24, Karaman, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 27, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 30, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Samsun ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'de Giresun dışında kuvvetli olacak. Amasya ve Artvin 27, Bayburt ve Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 29, Ordu 28, Rize 27, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 36, Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 33, Kilis ve Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasyonop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, örgütle bağlantılı şirketlerin aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika'nın da bulunduğu ülkelerdeki hesaplarla 66 milyar liraya aşan para trafiği gerçekleştirdiği belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bu memlekette artık ne ayrılıkçı söze ne de ayrımcılık sözlerine yer yoktur dedi. Diyarbakır'ın Nice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi öldü, biri ağır, 9 kişi de yaralandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağustos ayına yönelik toplam 7,5 milyar lira tutarındaki evde bakım yardım ödemeleriyle çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla yapılan toplam 2 milyar 129 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hak sahiplerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 294'e çıktı. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında bugün 3 maç oynanacak. Ligde saat 19'da Başakşehir Futbol Kulübü Kocaeli Spor'u konuk edecek. Günün saat 21.30'da başlayacak diğer karşılaşmalarında ise Beşiktaş sahasında Eyüp Spor'u, Ahmet Sportif faaliyetlerde Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Vezir Köprü Havza yolunun 25 ve 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çamlıbel-Sivas İl Sınır yolunun 53 ve 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba için de tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Güney ve İç Ege, Akdeniz, Bolu hariç Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl, Bitlis, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Giresun hariç Doğu Karadeniz'le Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğusu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Çankırı, Ordu ve Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane, Bayburt, Sivas'ın doğusu ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey, güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz, Doğu Karadeniz'de, Karaman, Niğde, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Ordu, Malatya, Tunceli ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ağustos Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli, yolunuz hep açık olsun.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: biliyor muydunuz?
1: Soğukta niçin titreriz? Ter bezlerimiz, vücudumuzdaki azotlu artıkların dışarıya atılmasında böbreklerimize yardımcı olmakla görevlidir. Soğuk havalarda ise üşümememiz için ter bezlerimizin faaliyeti azalır. Derimize yakın yerlerdeki kan damarları büzülür ve buralara gelen kan azaltılarak hayati olan iç organlarımızın üşümemesi için sıcak kan vücudumuzun içine yönlendirilir. Derimiz üzerindeki kılların kasları da kasılarak kıllar dikleştirilir ve böylece derimiz üzerindeki kıl örtüsü daha da kalınlaştırılmış olur. Tıpkı battaniye ile örtünmüş gibi. Vücut ısımız çok düşerse de derimiz üzerindeki alıcılar refleks olarak altındaki kasları ikaz eder ve onların titreşmesiyle ısı üretilir. Soğukta tir tir titremek işte bundan dolayıdır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Dünyamızın içinde neler var? Dünyanın içi akıl almaz ölçüde sıcak bir fırına benzer. Merkezde çok yüksek basınçlı bir kor bölge vardır. Yeryüzünden yaklaşık 6000 kilometre aşağıda olduğu tahmin edilen bu bölgede sıcaklık yaklaşık 6000 santigrat derece, yani neredeyse güneşin yüzey sıcaklığı kadardır. Çekirdekten hemen sonra mezosfer isimli tabaka, onun hemen üstünde de ateş küre vardır. Bu kısımda kayalar kısmen erimiş ve kolayca eğilip bükülebilir haldedir. Yer kabuğu ise bu katmanların da dışındaki bölümdür. Öteki kayalık gezegenlerin aksine dünyamızın yer kabuğu hareketlidir. Depremler ve yanardağ etkinlikleri işte bu hareketler sonucunda meydana gelir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Astronotların giysileri ne işe yarar? Havanın üzerimizde bir itme kuvveti vardır. Fakat biz bunu hissedemeyiz. Çünkü vücudumuz da bu kuvveti aynı kuvvetle dışarı doğru iter. Uzayda ise hava olmadığından astronotlar basınçlı uzay giysileri giymek zorunda kalırlar. Bu giysiler astronotların vücuduna havanın dünya üzerinde uyguladığı kuvveti uygular.
0: Biliyor muydunuz?
1: Aspirin ne zaman, kim tarafından bulundu? 1829'da bilim adamlarının söğüt ağacının yaprağında bulunan salisin adlı kimyasal bir maddenin ağrı kesici özelliği olduğunu keşfetmelerinden sonra Charles Friedrich Gerhardt bu maddeyi kullanarak salisilik asidi geliştirmiştir. 1899'da Alman kimyager Felix Hoffmann'ın Gerhardt'ın formülünü geliştirmesi sonucunda aspirin tıbbın hizmetine sunulmuştur.
0: Biliyor muydunuz?
1: İnsan kalbinin dakikada 60 ila 80 defa çarptığını, sabahları elmanın kahveden daha fazla uyku açtığını, deniz yıldızlarının beyninin olmadığını, kirpilerin suda yüzebildiğini, dünyadaki tavuk sayısının insanlardan daha fazla olduğunu, hiçbir kağıdın 7 defadan fazla 2'ye katlanamadığını, yerçekimsiz ortamda mum alevinin küre şeklinde olduğunu, 1994 Dünya Kupası'nda Bulgaristan futbol takımının 11 oyuncusunun hepsinin isminin sonunun ovla bittiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 16 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 30, Hatay 32, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Aksaray 30, Ankara 28, Çankırı 29, Eskişehir 24, Karaman, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 27, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Bolu dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 30, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Samsun ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'de Giresun dışında kuvvetli olacak. Amasya ve Artvin 27, Bayburt ve Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 29, Ordu 28, Rize 27, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 36, Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 33, Kilis ve Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, batısı yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7. Kuzeyinin açıklarında yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3. Açıklarında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batısında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, örgütle bağlantılı şirketlerin aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika'nın da bulunduğu ülkelerdeki hesaplarla 66 milyar liraya aşan para trafiği gerçekleştirdiği belirlendi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi öldü, biri ağır, 9 kişi de yaralandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağustos ayına yönelik toplam 7,5 milyar lira tutarındaki evde bakım yardım ödemeleriyle çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla yapılan toplam 2 milyar 129 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hak sahiplerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 294'e çıktı. Son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında bugün 3 maç oynanacak. Ligde saat 19'da Başakşehir Futbol Kulübü Kocaeli Spor'u konuk edecek. Günün saat 21.30'da başlayacak diğer karşılaşmalarında ise Beşiktaş sahasında Eyüp Spor'u, Ahmet Sportif faaliyetlerde Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Vezirköprü Havza yolunun 25 ve 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çamlıbel-Sivas İl Sınır yolunun 53 ve 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeliyiz. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı, tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı, karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını arttırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
0: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 16 Ağustos Pazar gününü paylaşıyoruz. Öncelikle güzel bir pazar diliyoruz kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize. 7 raporlarıyla başladık. 8 raporlarımızı da güncelledik ve şu dakikalarda basın turuyla saat 10'a kadar gününüze eşlik edeceğiz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte günaydın diyoruz. Her zaman olduğu gibi yazılı basında yer alan haberlere göz atacağız. Gazetelerimiz ve son dakika gelişmelerde TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. Tarihte bugün köşemiz de olacak elbette ki. Ama bunların da öncesinde her zaman olduğu gibi güzel bir şarkıyla programımızı açalım. Sevgili Yeter'in seçkisinden bir Ajda Pekkan şarkısı, Dert Bende, Derman Sende. Hoş geldiniz.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde basında gündem başladı. Kıymetli dinleyicilerimiz, güzel bir şarkıyla başladık ve yazılı basında yer alan haberlere Akşam Gazetesi ile başlıyoruz. Akşamın manşetini iki haber paylaşıyor. Cemaati zimmete geçirmişler, diğer başlıksa verdiği sözü tutmasını bekliyorum. İlk başlıkla başlayalım. Alihan Kuriş örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Kuriş ve ailesi üzerine kayıtlı 5 kentte 191 taşınmaz olduğu belirlendi deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Diğer manşet, verdiği sözü tutmasını bekliyorum. Başkan Erdoğan El Cezire'ye verdiği röportajda bölgesel ve küresel konularda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'tan F-35 savaş uçakları konusunda Ankara'daki NATO zirvesinde bir söz aldığını ve bu sözün yerine getirilmesini beklediğini söyledi. Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi üyeliğe kabul etme istekli görünmediğini belirten Erdoğan, bizim için de Avrupa Birliği üyeliği artık bir öncelik değil, kaybeden onlar olur açıklamasını yapıyor. Evet, bir diğer haberimize bakalım. 14 yıllık cinayeti DNA çözdü. Muğla'daki 2012'de parçalanmış halde bulunan ceset Gülüzar Aydın'a ait çıktı. Maktulün kocası Selam Aydın'ın olay tarihinde Gülüzar Aydın'ın cesedinin bulunduğu bölgede olduğu belirlendi. Gülüzar Aydın'la oğlunun DNA'sı eşleşti. Şüpheli koca cinayetten tutuklandı. Katil Gazze'yi böyle yok etti. İsrail'in ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki yıkım drone'la görüntülendi. Görüntüler, soykırımcı İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana bombaladığı Gazze'nin yerle bir olduğunu gözler önüne sererken 3 yıldır devam eden saldırılarda can kaybı 73.391'e, yaralı sayısı ise 174.280'e yükseldi. Enkaz altında da binlerce cenazenin olduğu tahmin edilirken katil ateşkesin yürürlüğe girdi. 10 Ekim 2025'ten bu yana da saldırılarını sürdürüyor. 10 ayda yaklaşık 1362 kişi öldü, 4168 kişi yaralandı. Evet, akşamın bir diğer başlığına baktığımızda palamutta bolluk var. Sezonun ilk palamutlarını 100 ila 200 TL'den satışa sunan balıkçılar bu yıl denizde bereket yaşanacak açıklamasını yapıyor. Detayları 4. sayfada bulabilirsiniz. Geçiyoruz bir diğer başlığa. 500 bin kişi üniversiteye dönüş müjdesi. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Öz var. Yeni düzenlemenin en kapsamlı af olduğunu söyledi. Daha önceki aflardan yararlananlar da bu aftan istifade edebilecek. Yaklaşık yarım milyon öğrenci başvurabilecek. Üniversiteler çalışmalarına başladı. Detaylar 7. sayfada. İran 3 pilotumuz Katar'da açıklamasını yapıyor. Tahran 2 Mart'ta düşürülen 2 savaş uçağındaki 4 İranlı pilottan birinin öldüğünü, 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Katar ise reddetti. 22 yıl sonra deprem kabusu. 2004'teki 9.1'lik depremde 220 bin kişinin öldüğü Endonezya bu kez 7.7 şiddetinde sallandı. İlk belirlemelere göre en az 38 kişi öldü. Fener puansız başladı. Galatasaray ve Trabzon'un puan kaybettiği ilk haftasında Gençler Birliği'ne konuk olan Fenerbahçe sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Salahlı fırtına takıldı. Trabzonspor Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Mısırlı Yıldız Muhammed Salah 58. dakikada oyuna girdi. Doktorun ölümü şüpheli. Eşiyle boşanma aşamasında olan Doktor Özlem Gültekin'in çalıştığı klinikte ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı deniyor. Hemen üstündeki haber, ilk kadın generallere kritik görev. Tuğgeneral Özlem Karapınar Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na Tuğgeneral Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanlığı'na atandı denilmiş. Detaylar 13. sayfada. Sıfırdan pahalı ikinci ele ceza. İkinci el Tesla'yı sıfırdan daha yüksek fiyata satmaya çalışan şirkete 434 bin TL ceza kesildi deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Akşam gazetesini noktalıyoruz. Birazdan TRT Haber sayfasında olacağız. Kıymetli dinleyicilerimiz, çok güzel introsunu şöyle biraz dinletmek istiyorum. Evet, şarkımızı çalalım.
kaç kadeh kırıldığıya gelelim sevgili Yeter. Yukarıda, evet. Onu da yukarıya alalım. Evet, şimdi geçebilirsin. Tamam, evet. Bir Müslüm Gürses şarkısı. Kaç kadeh kırıldı sizlerle.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde en güzel şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Tabii ki sevgili Yeter'in seçkisiyle birazdan yine güzel bir şarkı kulaklarımızın pasını silecek. TRT Haber sayfasındayız. Alihan Koreş suç örgütü soruşturmasında şüpheli para trafiği deşifre edildi. Haberiyle başlayalım. Dün akşam sularında paylaşılan bir başlıktı. Alihan Koreş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda örgütle bağlantılı şirketlerin aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika'nın da bulunduğu ülkelerdeki hesaplarla 66 milyar liraya aşan para trafiği gerçekleştirdiği belirlendi deniyor kıymetli dinleyicilerimiz. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Yine dün akşam saatlerinde paylaşılan bir haber. Kolombiya'da depremde ölenlerin sayısı 294'e yükseldi. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 294'e çıktı. Stadyumda küçük çocuğa forma müdahalesi soruşturma başlatıldı. Evet, günün sıcak gelişmelerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gençler Birliği Fenerbahçe müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkartılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Eryaman Stadı'nda gerçekleştirilen müsabakada küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkartılması şeklinde meydana gelen olayda şüpheli hakkında sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun ve çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarınca soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildi. Günün sıcak gelişmelerinden bir diğeri İstanbul'da sürücüler dikkat, çok sayıda yol trafiğe kapandı. İstanbul'da 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı kıymetli dinleyicilerimiz. Dün akşam saatlerinde paylaşılan bir diğer başlıksa işgalci İsrail Filistinli ailelerin evlerine saldırıyor. İşgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus'un güneyinde bulunan Kusra beldesinden Filistin İbrahim Fevzi, Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin evine girerek kendisine saldırdığını, boğazını sıktığını, eşiyle çocuklarını ise bir odaya kapattığını belirterek söz konusu saldırılar nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi. Gazze'de işgalci İsrail'in yıktığı evlerin enkazından 21 Filistinli'nin naaş ve kalıntıları çıkarıldı. Gazze şeridindeki sivil savunma ekipleri İsrail'in Gazze yönelik savaşında yıktığı iki evin enkazından 21 Filistinli'nin naaş ve kalıntılarını çıkardı. Ve bir başka evin enkazında da 40 Filistinli'nin naaş ve kalıntılarının bulunması için arama çalışması başlattı. Umman, Ras, Madraka kıyılarında petrol kirliliğinin 12 kilometrelik kıyı şeridine yayıldığını bildirdi. Umman Çevre Kurumu petrol kirliliğine ilişkin izleme ve müdahale çalışmalarının sürdüğünü, Ras, Madraka bölgesinde yaklaşık 12 kilometrelik kıyı şeridinin kirlilikten etkilendiğini açıkladı. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Dünden bugüne yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmeleri ve işte onlardan biri. Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için Kahire'ye gidiyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayya başkanlığındaki üst düzey heyet, Gazze şeridindeki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi başta olmak üzere Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Taliban yönetiminde 5 yıl Afganistan nasıl değişti? Evet, dün paylaşılan bir haberdi. 5 yıl önce dünya Kabil'den ayrılan son Amerikan askerlerini konuşuyordu. Bugün ise Afganistan artan güvenlik, ekonomik büyüme, maden yatırımları, büyük altyapı projeleri ve genişleyen diplomatik ilişkileriyle gündemde. Peki Taliban yönetimindeki 5 yılda Afganistan nasıl değişti? Kısaca paylaşalım. İmparatorluklar mezarlığı olarak anılan Afganistan yaklaşık yarım asır boyunca savaşların gölgesinde yaşadı. Sovyet işgalinden iç savaşa, Taliban'ın ilk iktidarından Amerikan öncülüğündeki 20 yıllık işgale kadar milyonlarca Afgan için günlük hayat, çatışma, saldırı ve göçle
özdeşleşti. 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri saldırıların arkasındaki El-Kaide lideri Osama Bin Laden'in Afganistan'da bulunduğunu ve Taliban yönetiminin örgüte barınma imkanı sağladığını gerekçe göstererek 7 Ekim 2001'de Afganistan askeri müdahale başlattı. Saldırılarının ardından Amerika Birleşik Devletleri saldırıların arkasındaki El-Kaide lideri Osama Bin Laden'in Afganistan'da bulunduğunu ve Taliban yönetiminin örgüte barınma imkanı sağladığını gerekçe göstererek 7 Ekim 2001'de Afganistan askeri müdahale başlattı. Kısa sürede

İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 73.391'e yükseldi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.391'e çıktı. Türk Kızılay Gazze'de protez destek projesi başlattı. Gazze'de çok yönlü insani yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay bölgeye yönelik saldırılarda uzuv kaybı yaşayanlar için protez, ortez destek projesi başlattı. Evet, yine güzel bir şarkı aramız var. Biri sevmek bin defa ölmek demekmiş. Madrigal söylüyor, çok güzel bir şarkıdır. Sonrasında TRT Haber sayfasında kalmaya devam edeceğiz.

etti. İsrail savaş uçaklarının ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldeleri düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 11'e çıktığı bildirildi. Lübnan resmi ajansı Nina'da yer alan haberde İsrail ordusunun hava saldırısıyla hedef aldığı Deir ez-Zahrani beldesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Sivil savunma ekiplerinin 3 kişinin cansız bedeniyle 5 yaralıyı enkaz altından çıkarmayı başardı aktarılan haberde sivil savunma ekiplerinden önce de hayatını kaybeden bir kişinin cenazesine ulaşıldığı kaydedildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in Deir ez-Zahrani beldesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. İsrail ordusunun bu sabah Lübnan'ın güneyindeki Ensar beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Hava trafik kontrolü aynı uçuş numarasını taşıyan iki uçağın çarpışmasını önledi. Amerika'nın Arizona eyaletinin Phoenix kentinde hava trafik kontrolörü aynı uçuş numarasına sahip iki uçağı fark edip uçakları farklı irtifalara yönlendirerek olası bir kazayı önledi. Roma'da kuraklık nedeniyle sular çekildi. 2000 yıllık tarih gün yüzüne çıktı. İtalya'nın başkenti Roma'da etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık sebebiyle Tiber Nehri'nin su seviyesi yarı yarıya düştü. Nehir yatağındaki 2000 yıllık tarihi Neron Köprüsü'nün kalıntıları yeniden görünür hale geldi. Uyuyan kutup ayısını gemi düdüğüyle uyandıran kişiye $5,000 ceza kesildi kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, geçiyoruz bir diğer habere. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, sorunumuz kat kat arttı, gelirimiz de azaldı diyor. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Amerika, İsrail'e savaş sonrasında ülkedeki ekonomik sorunların geçmişe kıyasla ağırlaştığını belirterek, yüksek fiyatların arkasında artan maliyetler ve petrol satışı azaldığı için düşen devlet gelirlerinin bulunduğunu söyledi. Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı ve 38 kişi hayatını kaybetti. Kıymetli dinleyicilerimiz, dünün haberini bir kez daha gündeme getirdik. Evet, dünden bugüne yansıyan haberlerde bir diğer açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geliyor. Bu memlekette artık ne ayrılıkçı söze ne de ayrımcılık sözlerine yer yoktur diyor. Kurtulmuş, MÜSİAD'ın Bakırköy'deki merkezinde Milli İrade Platformu ve Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı tarafından terörsüz Türkiye temasıyla düzenlenen 17. Milli İrade buluşmasında konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk asrının yarısını işgal eden terör nedeniyle büyük şehirlerin dahi zararı uğradığını, en mütevazı tahminlerle terörün Türkiye'ye maliyetinin $2,3 trilyon olduğuna dikkati çöken Kurtulmuş, geçmiş yıllarda çok sayıda siyaset adamının terör meselesini çözmek için gayret sarf ettiğinden de bahsediyor konuşmasında. Ve geçiyoruz bir diğer habere. Organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş tutuklandı. Kırmızı Bülten uluslararası seviyede aranırken Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Evet. Türkiye'den Lübnan'a 15,6 tonluk tıbbi yardım. Evet, dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı. Mersin'den Lübnan'a gönderilmek üzere 15,6 ton tıbbi yardım ve ilaç malzemelerinin yola çıktığını duyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, geçiyoruz bir diğer habere. Üniversitelerde katkı paylarıyla öğrenim ücretleri de belirlendi. Yükseköğretim kurumlarında 2026-2020 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleriyle katkı payları belirlendi deniyor. Evet. Bir diğer başlıksa Mehmetçiğin Defne Kardeşlik Köprüsü'nden bir ayda 237.654 araç geçti. Milli Savunma Bakanlığı 2. Ordu İstihkam Tugay Komutanlığı tarafından Suriye'nin Deir ez-Zor ilinde kurulan Defne Kardeşlik Köprüsü'nden son bir ayda 237.654 araç ve 7.875 yayanın geçiş yaptığını açıkladı. Evet, yine güzel bir şarkı aramız var. Sonrasında şöyle bakıyorum gazetelerime. Hangi gazeteyi paylaşalım? Türkiye Gazetesi'nde olacağız. Şimdi kimi dinliyoruz sevgili Yeter? Şarkımıza geçelim.
Ay inanmıyorum. Evet, Anatolia Rock grubundan dinleyeceğiz. Bir Aşkın Nur Yengi şarkısıyla sizleri 90'lı yıllara götürüyoruz.

Evet, bir aşkın bu yengi şarkısını dinledik Anatolia Rock grubundan. Evet, şimdi Türkiye gazetesindeyiz. Türkiye'nin manşeti silahları gömdük. YPG kurucularından Mahmut Berhu'dan özellik talebimiz yok. Yakında fesih kararını duyuracağız açıklaması var. Hemen yanındaki haber, Washington'a F-35 mesajı. Cumhurbaşkanı F-35'lerin tesliminin hızlanması ve İsrail'in durdurulması için Amerika'ya çağrı yaptı. Bir diğer haber, mutlu sonla bitmedi. 7 ölü 9 yaralı minibüs yazısı gerçeğe dönüştü. Mutlu başlayan nişan yolculuğu facia ile bitti. Diyarbakır'dan Muş'taki nişana çeyizlerle birlikte giden aileyi taşıyan minibüs Lice'de yol kenarına devrildi. 7 kişi öldü, biri ağır, 9 kişi yaralandı. Minibüsteki "masal sandığın bu dünya mutlu sonla bitmiyor" yazısı da adeta acı tabloyu özetledi. Evet, detaylar 3. sayfada. Gelmemek için bomba ihbarı yaptı. Arjantin'e sığınma başvurusu yapan, hapiste açlık grevine başlayan suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, iadesini engellemek için uçakta bomba var ihbarı bile yaptı. Ancak Türk polisinden kaçamadı. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Sitenin adı bile fiyatı etkiliyor. Konutun fiyatını artık sadece konumu ve metrekaresi belirlemiyor. Çocuklu ailelerin ağırlıkta olduğu güvenli ve iyi yönetilen siteler daha çok talep görüyor. Sitenin ismi, itibarı da dairenin değerini doğrudan etkiliyor. Evet, Türkiye Gazetesi'nin bir diğer haberine baktığımızda, af fırsatını kaçırmayın. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, öğrenci affı için üniversitelerimiz çalışmalarına başladı. Gençlerimizden bu fırsatı en iyi şekilde kullanmalarını bekliyoruz, dedi. Milyonda bir ihtimal gerçekleşti. Rize'de Serenay Atagün'ün iki ayrı rahminde aynı anda gebelik oluştu. Milyonda bir görülen vakada Nil ve Ada bebekler 33. haftada sağlıklı olarak doğdu. Enkaz atığı kaldırıma dönüşecek. Çevre Bakanlığı'nın yol haritasına göre afet sonrası ilk 72 saatte enkaz döküm alanları belirlenecek. Beton ve tuğla ayrıştırılıp kaldırım, yürüyüş yolu ve dolgu malzemesi yapılacak. Evet, bir başka haber, çuvallar dolusu belge imha edildi. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Ümraniye'deki adrese baskın yapan polis çuvallar dolusu parçalanmış evrağa el koydu. Ayrılık vakti. Bursalı balıkçı Adem Yılmaz'la 15 yıldır buluşan Yaren yavrularını gönderdi. Göç sırası kendisine geldi, deniyor. Detaylar 16. sayfada. Türkiye'den aktaracağımız son haber, Fener'e ilk haftadan şok. Sezonu Gençler Birliği deplasmanında açan Fenerbahçe öne geçse de skoru koruyamadı. Eski kalecisi Can Eğri Bayat 10 kurtarışla yıldızlaştı. Detaylar spor sayfasında. Evet, Türkiye Gazetesi'ni noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şöyle TRT Haber'in son dakika gelişmelerine bakalım. Akaryakıt istasyonunda korkutan anlar. Otomobil alev aldı. Evet, sabah sularında paylaşılıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan sonra hareket eden otomobilin alev alması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Evet, bir diğer habere bakalım. Kontrolden çıkan araç su kanalına devrildi. Bir ölü 3 yaralı başlığıyla
günün sıcak gelişmelerinden Bitlis'in Güroymak ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil su kanalına devrildi. Yaşanan kazada otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Evet, duyuyorsunuz, güzel bir Barış Manço şarkısı Gaye Su Akyol söyleyecek. Hemşerim memleket nere? Ardından saat başı raporu ve haberleri ve uyarılarımızı da lütfen takip alın. Sonrasında yine spikeriniz ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte ikinci saatte sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 16 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 30, Hatay 32, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Aksaray 30, Ankara 28, Çankırı 29, Eskişehir 24, Karaman, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 27, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Bolu dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 30, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Samsun ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'de Giresun dışında kuvvetli olacak. Amasya ve Artvin 27, Bayburt ve Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 29, Ordu 28, Rize 27, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 36, Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 33, Kilis ve Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz.
2: Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, örgütle bağlantılı şirketlerin aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika'nın da bulunduğu ülkelerdeki hesaplarla 66 milyar liraya aşan para trafiği gerçekleştirdiği belirlendi. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi öldü, biri ağır, 9 kişi de yaralandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağustos ayına yönelik toplam 7,5 milyar lira tutarındaki evde bakım yardım ödemeleriyle çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması amacıyla yapılan toplam 2 milyar 129 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hak sahiplerinin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 294'e çıktı. Ve son olarak spor. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında bugün 3 maç oynanacak. Ligde saat 19'da Başakşehir Futbol Kulübü Kocaeli Spor'u konuk edecek. Günün saat 21.30'da başlayacak diğer karşılaşmalarında ise Beşiktaş sahasında Eyüp Spor'u, Ahmet Sportif faaliyetlerde Erzurum Spor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Vezirköprü Havza yolunun 25 ve 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çamlı-Belsivas İl Sınır yolunun 53 ve 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 16 Ağustos Pazar günü paylaşmaya devam ediyoruz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte bir kez daha güzel bir pazar geçirmenizi diliyoruz. Güzel şarkılarımız var, dinlemeye devam edin. Şu saatimizde ne yapalım önce? Geçmişe kısa bir yolculuk yapalım. Sonrasında gazetelerimize göz atacağız. Son dakika gelişmelerde TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız. 16 Ağustos'ta neler yaşanmış? 1556'da Süleymaniye Camii törenle açılmış. 1908'de Ankara Bağdat Demiryolu işçileri göreve çıkmış. 1909'da Cemiyetler Kanunu çıkmış. 1925'te Charlie Chaplin'in Altına Hücum adlı filmi gösterime girmiş. 1929'da Çin ve Sovyet askerleri Mançurya'da çalışmış. 1948'de Milli Kütüphane Ankara'da hizmete açılmış. 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden yazım olarak alınan iki muhrip Gölcü'ye gelmiş. 1954'te Murat Güler Manş Denizi'ni yüzerek geçmiş ve Manş'ı geçen ilk yüzücümüz olmuş. 1960'da Kıbrıs'a bağımsızlık tanıyan Zürih ve Londra anlaşmaları 15 Ağustos gece yarısı yürürlüğe girmiş ve Kıbrıs bağımsız cumhuriyet olmuş. 1962'de Türk hava sahasını ihlal eden iki Irak uçağı düşürülmüş. 1974'te Andreas Papandreou 7 yıl sürgünden sonra Yunanistan'a geri dönmüş. 1974'te Türk birlikleri Manusa-Lefkoşa-Lefke hattının kuzeyinde kalan bölgeyi denetim altına almış ve ateş kesilmiş. 1994'te Starmax televizyonu yayın hayatına başlamış. 1997'de ilk öğretimin 8 yıl zorunlu ve kesintisiz olmasını öngören yasa tasarısı 242'ye karşı 277 oyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş. 1999 yılının 16 Ağustos'unda koalisyon ortakları arasında af yasa tasarısı ile ilgili uzlaşma sağlanmış kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, birazdan Sabah Gazetesi ile başlayacağız. Güzel bir şarkıyla bu saatimizi de açalım. Burak Kocaer söyleyecek, Ah Sorma.

Evet, güzel bir şarkıydı. Burak Kocaer, ah sorma dedi. Bu saatimizi Sabah gazetesiyle açalım. Örgütü kurdu, servete kondu manşetiyle başlıyoruz. Alihan Kuriş, suç örgütüne yönelik soruşturma yeni itirafçılarla derinleşiyor. Yapılan incelemelerde yüklü miktarda nakit para ve altının dışında Kuruş ailesinin üzerine kayıtlı 191 gayrimenkul tespit edildi. Ara başlıklarla devam edelim. Kuruşların gayrimenkul saltanatı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Alihan Kuriş ve ailesinin üzerine kayıtlı devasa mal varlığı listesi ortaya çıktı. Sadece Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Kuriş'in üzerine kayıtlı 138 taşınmaz tespit edildi. Hayatını kaybeden baba Mahmut Kuriş'in 26, örgüt lideri Alihan Kuriş'in üzerinde 14 tapu saptandı. Diğer ara başlık, paha biçilemeyen servet. Malikaneler, işyerleri, lüks meskenler, zeytinlikler ve özel arazilerin bulunduğu taşınmazların toplam değeri dudak uçuklattı. Sadece İzmir Dikili'de bulunan Kalem Adası'ndaki 79 dönümlük araziye paha biçilemiyor. Masak, birçok şirketin kurucu ortağı olan Alihan Kuriş ve kardeşi Hilmi Kuriş'in para trafiğini inceliyor. Evet, geçiyoruz bir diğer habere. Üniversite eğitimi neden 3 yıl olmalı? Enstitü Sosyal'in hazırladığı yüksek öğretimde eğitim süreleri ve programlar 4 yıl şart mı başlıklı rapor ezber bozdu. Erken kariyerin önemine dikkat çeken rapor birçok lisans programının 3 yılda bitmesini öneriyor. Detaylar 2. sayfada. Evet, bir diğer habere bakalım. Yurdun dört bir yanından Erdoğan'ın sevgisiyle AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarına katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya yakın eden vatandaşlar duygularını anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteklerini göstermek için kimi 18 saatlik yol kat edip Van'dan, kimi Elazığ'dan geldi. AK Parti'nin 25. yılını kutlamak için Başkent Millet Bahçesi'ni dolduran vatandaşların duyguları ortaktı. Çeyrek asırdır aynı sevda. Reisimizi çok seviyoruz. Çok şükür ki böyle bir liderimiz var. Hizmetlerini saymaya kelam yetmez. Onun için 25 yıldır aynı aşkla bu sevda bitmez. Durmak yok. Yola devam diyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Detaylar 10. sayfada. Endonezya'da 7.7'lik felaket. Kolombiya'nın ardından Endonezya'da deprem şoku yaşandı. Flores Adası'nı vuran depremde ilk belirlemelere göre 47 kişi öldü. Detaylar 18. sayfada. Katili bulunsun, oğlum huzura kavuşsun. Lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş İstanbul'da 2015'te boynundan vuruldu. 2 yıl sonra hayatını kaybetti acılı anne Zeynep Çavuş. O silah kendi kendine ateşlenmedi. Tek isteğimiz katilin bulunması ve cezasını çekmesi. Detaylar 3. sayfada. Nil ve Ada Bebek'ten tarihe geçen merhaba. 6 yıldır evlat hasreti çöken Rizeli Atagün çifti hem evlatlarına kavuştu hem de literatüre girdi. Tüp bebek tedavisiyle Serenay Atagün'ün iki ayrı rahminde aynı anda gebelik oluştu. Nil ve Ada Bebek milyonda bir görülen doğumla dünyaya geldi. Detaylar 2. sayfada. Özel okulda servis isyanı, dudak uçuklatan özel okul ücretlerine şimdi de servislere yapılan fahiş zam eklendi. UKAME tarifesinin 3 katı ücret istendiğini söyleyen veliler şikayetçi. Detaylar 5. sayfada. Sabahtan aktaracağımız son haber Meta'ya karşı anne terliği. Eylül ayında 15 yaş altına sosyal medya yasağı başladığında anne babalara büyük görev düşüyor. Çocukların zararlı içeriklerden dolayı ruhsal sorunu yaşandığını belgeleyen aileler yurt dışında olduğu gibi Meta'ya tazminat davası açabilecek. Yüksel Aytuğ yazdı haber. Evet, Sabah gazetesini noktalıyoruz. Birazdan Anadolu Ajansı'nda olacağız. Güzel bir orta kahve şarkısıyla Mebrure'ye kulak verelim.

Evet, Orta Kahve şarkımızı dinledik. Anadolu Ajansı sayfasındayız kıymetli dinleyicilerimiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın umman kurtulmuş. Bu memlekette artık ne ayrılıkçı söze ne de ayrımcılık sözlerine yer yoktur açıklamasını yapıyor. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş tutuklandı. Bir başka habersi Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında şüpheli para trafiği deşifre edildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda örgütle bağlantılı şirketlerin aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika'nın da bulunduğu ülkelerdeki hesaplarla 66 milyar lira aşan para trafiği gerçekleştiği belirlendi. Evet, geçiyoruz bir diğer habere. Marmara depreminin merkez üssü Gölcük'te yapı stoğu yenileniyor. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapı stoğu yenilenerek binalar afet dirençli hale getiriliyor. Evet, geçiyoruz bir diğer haber. Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim için katkı paylarıyla öğrenim ücretleri belirlendi. Fethiye Kaşlı Kuzey Ege'de belirlenen sahalar Deniz Milli Parkı ilan edildi. Muğla Fethiye ve Antalya Kaş açıklarında yer alan deniz alanı ile Kuzey Ege'de sınırları belirlenen sahanın Deniz Milli Parkı olması kararlaştırıldı. Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul'da 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bugün düzenlenecek triatlon şampiyonası kapsamında saat 4.45'ten programın bitimine kadar Beykoz ve Üsküdar'da Atatürk Caddesi'nin sahil istikametine çıkan tüm yollar Cuma Yolu Caddesi ile Körfez Caddesi trafiğe kapatıldı. Küçük Su ve Göksu Caddeleri ile Mehmet Ali Brandt ve Atatürk Caddelerinin Kavacık istikameti alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Bir diğer başlık, İstanbul'da 17. Milli İrade Buluşması Terörsüz Türkiye programı düzenlendi. Bir başka birimiz, Macaristan'da Büyük Hun Türk Kurultayı'nın resmi açılış töreni yapıldı. Anadolu Ajansı'nın bir diğer başlığına baktığımızda Sağlık Bakanlığı Lübnan'a 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç gönderdi. Bir diğer haber, Aselsan liseleri LGS'de başarı çıtasını yükseltiyor. Yerli ve milli savunma sanayisine ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme hedefiyle yola çıkan Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Aselsan Konya Metal 2026 yılı yerleştirmelerinde başarı çıtasını en üst seviyeye taşıdı. Türk Hava Kuvvetleri NATO görevi kapsamında Estonya'da hava polisliği yapıyor. Milli Savunma Bakanlığı NATO geliştirilmiş hava polisliği misyonu kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 5 F-16 uçağı ile 76 personelin Estonya'nın Amari hava üstünde konuşlandığını ve müttefik hava sahasının emniyete katkı sağladığını bildirdi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Kocaeli'de 16 ilden ekiplerin katıldığı deprem tatbikatı başladı. Bir diğer başlıksa Rusya, Odessa Limanı'ndan askeri malzeme depolarını vurduk açıklamasını yapıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus ordusunun Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan liman altyapısı ve deniz araçlarına yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada gün içinde Odessa Limanı'nda Ukrayna ordusu için ayrılan askeri malzemenin bulunduğu depoların İHA'larla vurulduğu kaydedildi. Evet, devam edeceğiz Anadolu Ajansı'nda kalmaya. Anatolia Rock grubundan bir Erkin Koray şarkısı dinliyoruz. Çöpçüler.

Anadolu Ajansı sayfasındayız. Hamas heyeti Gazze'deki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi için Kahire'ye gidiyor. Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayya Başkanlığındaki üst düzey heyetin Gazze şeridindeki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi başta olmak üzere Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere Kahire'ye gideceği bildirildi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Fransa'da aşırı sıcak ve yangınlar sürerken Macron'un tatil fotoğrafı siyasetçilerin tepkisini çekti. Fransa'da aşırı sıcaklar ve orman yangınları devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un jet ski üzerinde çekilen fotoğrafı siyasetçilerin tepkisine neden oldu. Evet, bir diğer haberimize bakalım. Yunanistan itfaiyesinde yangınlara müdahale için yeterli sayıda saha personeli bulunmuyor. Yunanistan'ın Avrupa Birliği ülkeleri arasında çalışan nüfusu oranla en fazla profesyonel itfaiyeciye sahip ülke olmasına rağmen yangınlara doğrudan müdahale eden personel sayısının yetersiz olduğu belirtildi. Kudüs'te yaz ortasında alışılmadık yağışlar sele neden oldu. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve çevresinde yaz mevsiminin ortasında etkili olan şiddetli ve alışılmadık yağışlar nedeniyle sel meydana geldiği, kurtarma ekiplerinin mahsur kalanları tahliye ettiği bildirildi. İsrail ordusu Kuneitra'da evlere baskın düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneitra kırsalındaki Rafit köyünde bazı evlere baskın düzenleyerek arama yaptığı bildirildi. Muğla Yarımadası'nda şiddetli yağışlar sonucu seller oluştu. Geçiyoruz bir diğer habere. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırı sonucu şiddetli patlama yaşandı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Mercon ilçesine bağlı Talus beldesine yönelik saldırısı sonucu şiddetli bir patlama meydana geldi. Evet, geçiyoruz bir diğer başlığa. Kolombiya'da 7.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 294'e yükseldi. Bir diğer başlığımız. Amerikan merkezli Meta şirketi İranlı haber ajansına ait hesabı askıya aldı deniliyor. Yunanistan'ın Halkidiki yarımadasındaki yangında 2480 dönüm alan zarar gördü. Geçiyoruz bir diğer habere. Fas, İspanya kontrolündeki Sepre'ye geçiş girişimi sonrası 109 düzensiz göçmenli iki Faslıyı gözaltına aldı. Harediler Batı Kudüs'te Şabat yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle bir kafeyi protesto etti. Ultra Ortodoks Yahudiler, inançlarına göre iş yapmanın yasak olduğu cumartesi günü açık olduğu gerekçesiyle Batı Kudüs'teki Basimta isimli kafeye yönelik

protestolarını bu hafta da sürdürdü deniyor. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışan sayısı rekor kırdı. Türkiye'de tatil sezonunun yaşanması nedeniyle turistik bölgelerde yoğunluk artarken konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ücretli çalışan sayısı da 1.503.537 kişiyle rekor seviyeye ulaştı. Geçiyoruz bir diğer habere. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı hasat sezonunu 140 milyon tonluk bir üretimle kapatmış olacağız açıklamasını yapıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Çamlıhemşin tünelli geçişinin 17 Ağustos'ta hizmete açılacağını bildirdi. Abdülkadir Uraloğlu Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin Ayder İl Yolu kapsamındaki Çamlıhemşin tünelinin geçişinin 17 Ağustos pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Evet, ekonomi haberlerinden bir diğeri de enerji tüketimini ve emisyonları azaltacak yerel planlar 81 ilde uygulanacak deniyor. Bir diğer haber ise palamut ve torik av sezonu küçük ölçekli balıkçılar için 15 Ağustos'ta başlayacak denilmiş kıymetli dinleyicilerimiz. Spor haberlerine baktığımızda bugün Beşiktaş Süper Lig'de sezonu Eyüpspor maçıyla açacak. Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonun ilk haftasında bugün Eyüpspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Oynanan maçlara bakalım. Gaziantep Futbol Kulübü evinde Korendon Alanya Spor'la 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizespor deplasmanda Timosan Konya Spor'u 1-0 mağlup etti. Milli para yüzücü Defne Kurt'tan Avrupa Yüzme Şampiyonası'na gümüş madalya. Milli para yüzücü Defne Kurt, Fransa'da düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte 27.13'lük derecesiyle gümüş madalya kazandı. Ve Fenerbahçe Süper Lig'e yenilgiyle başladı. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı. Birazdan Hürriyet gazetesinde olacağız. Sibel Alay söylüyor bu kez Mavi Düşler.

sizleri 90'lı yıllara götürdük ve Mavi Düşler şarkısını Sibel Ulaş'tan sizlere ulaştırdık. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet'in önemli başlıklarını ilk sayfadan paylaşalım. Bu vahşeti iyi hal indirimi. Boşanmak isteyen eşi Fatma Çakma ağır şekilde darp ederek yüzünü tırnak makasıyla kesen polis memuru Yasin Çakmak'la Çakma haksız tahrik ve iyi halle 4 yıl 2 ay hapis verildi deniyor. Aldatma bahanesine sığındı. Kararın gerekçesinde 12 Ocak'ta gerçekleşen olayda taraflar arasındaki tartışmanın sanık Yasin Çakmak'ın evde bulduğu hatsız telefon üzerine başladığı belirtildi. Yasin Çakmak eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini belirtirken Fatma Çakmak boşanma konusunu tartışırken darp edildiğini ve yüzünün kesildiğini anlattı. Biriyle mesajlaştığı iddialarını ise reddetti. Mahkeme Yasin Çakmak'ın istesem öldürebilirdim savunması ve yaralama eylemine son vermesini dikkate alarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Onu da haksız tahrik ve iyi halle 4 yıl 2 aya düşürdü. Kadına karşı tehdit suçundan da beraatine hükmetti, tahliye etti. Fatma Çakmak ise eşini elinden bıçakla yaralamaktan 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Evet, bir başka böyle bakalım. Trump'tan F-35 sözü aldım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Cezir Arapçı'ya verdiği bugün yayınlanacak özel röportajda Washington'la F-35 temaslarından Avrupa Birliği'ne önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump'tan F-35'ler konusunda söz aldığını ve bu sözünü yerine getirmesini beklediğini ifade etti. Avrupa'nın Türkiye'yi birliğe kabul etme konusunda istekli görünmediğini söyleyen Erdoğan, Avrupa Birliği üyeliğinin Ankara açısından öncelik olmadığını mevcut tabloda kaydeden tarafın Avrupa olacağını belirtti. Hürmüz krizine de değinen Erdoğan, kapalı kalması hiçbir tarafın çıkarına değil açıklamasını yapıyor. Detaylar 10. sayfada. Evet, bir diğer başlık, hala çok yakışıklıyım. Uzun süredir röportaj vermeyen Rafet Elroman evinin kapılarını Hürriyet'e açtı. Sinema içimde ukde kaldı. Sinema içimde ukde kaldı. Çekmecemde 2-3 tane çok sağlam senaryom var. Bir baba kız hikayem var mesela. Bir de çok güzel bir aşk hikayem var. Belki seneye çekerim. Tabii bu filmleri 38 yaşındayken yazdım. Şimdi 58 yaşındayım. Jön'ü oynayabilir miyim bilmiyorum. Gerçi hala çok karizmatiğim, yakışıklıyım. Ona söylenecek bir şey yok açıklamasını yapıyor şarkıcı Rafet Elroman. Bir diğer magazin haberi, en büyük savaşım kendimle. Oyunculukta 20 yılı geride bırakan Hande Soral geçmişin muhasebesini yaptı. Çok cesur davrandım. Yeniliklere biraz mesafeli yaklaşıyorum. Daha güvenli sularda yüzmek daha rahat hissettiriyor. En büyük savaşım herhalde kendimleydi. Kendimi tanımak, var olmaya çalışmak ve oyunculuğa devam edebilmek açıklamasını yapıyor ünlü oyuncu. Hürriyet'in bir diğer haberine bakalım. Hayalet ağ avcısıyla su altında yolculuk. Yarım asırdır Marmara'nın derinliklerine dalarak bir yandan mercanları korurken diğer yandan balık köyleri haritası çıkaran Hayalet ağ avcısı Serço Ekşiyan'la adalarda buluştuk. Hem çocukluğunun adalarını konuştuk hem de su altı dünyasına yolculuk yaptık. Zeynep Bilgeman kaleme almış. Detaylar 9. sayfada. Hürriyet'in bir diğer başlığı, minibüs devrildi. 7 ölü Diyarbakır Lice Kulp Karayolu'nda nişan törenine gidenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada Veysi, Vedat, Feyziye, Özcan ve Naide Şaylıkay'la yeğenleri Zeyt, Şaylıkay ve Nazya Demirhan hayatını kaybetti. Kazanın şoförün kaçırdığı nişan konvoyuna yetişmek isterken meydana geldiği belirtildi. Evet, bir diğer habere baktığımızda, tapuları aile üstüne yapmış Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in anne, baba, oğul ve kardeşten oluşan ailesinin üzerine kayıtlı toplam 191 adet gayrimenkul bulunduğu belirlendi.
Anne Ayşe Gülderen Kuruş'un üzerine 138 taşınmaz bulunurken ölen baba Mahmut Sabri Kuruş'un üzerine 26 taşınmaz kaydı belirlendi. Alihan Kuruş'un üzerine 14, kardeşi Hilmi Tuna Kuruş üzerine 13 taşınmaz var. Kuruş ile kardeşine ait Türkiye'nin en değerli lokasyonlarında yer alan lüks konutlar, geniş araziler ve ticari ofisler bulunuyor. Ülkesi yanıyor, o jet ski'de. Ülkesi orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un tatilde jet ski yapması büyük tepki çekti. Muhalefet binlerce kişi tahliye edilirken tatil yapan Macron'u halktan kopuk olmakla suçladı. Detaylar 12. sayfada. Trump şaka yapmış. Amerikan Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın Amerikan toprağıyla ilan edeceği sözlerine Beyaz Saray'dan düzeltme geldi. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi Trump'ın bu konuyu danışmanlarıyla görüşmediğini ve şaka yaptığını belirtti. Detayları 12. sayfada bulabilirsiniz. C vitamini kansere karşı turuva attı. Artık biliyoruz ki C vitamini soğuk algınlığına karşı sadece hücreleri koruyan bir kalkan değil, damardan yüksek dozlarda uygulandığında kanser hücrelerini seçici olarak hedef alan stratejik bir prooksidan güce sahip. Bu strateji tam bir Truva atı operasyonu gibi işliyor. Detaylar 2. sayfada. Salahlı fırtına berabere kaldı. Trabzonspor'un büyük transferi Muhammed Salah ligin ilk haftasında Kasımpaşa karşısında son yarım saatte sahadaydı. Mısırlı futbolcunun bordo mavili formasıyla ilk resmi maçında iki şutu out'a gitti. Sahadan iki takım birer puanla ayrıldı. Detayları spor sayfasında bulabilirsiniz kıymetli dinleyicilerimiz. Yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız Basında Gündem programının sonuna geldik kıymetli dinleyicilerimiz. Yarın da haftanın ilk iş gününde 8.15'te Basında Gündem programıyla gününüze eşlik edeceğiz. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demirtekin. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte güzel bir pazar ve şimdiden de güzel bir hafta diliyoruz. En dinamik şarkılarımız kaliteli ve sizleri bilgilendirmek adına her gün birbirinden farklı programlarımızla sizlerle buluşmaya devam ediyor. Saat 12.30'da Türkülere Gönül Verenler, saat 13.30'da da Sağlıklı Bebekler için El Ele programlarımızı dinleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin. Hazırlıksız yakalanmayın. Uyarılarımızı da lütfen dikkate alın ki haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın diyoruz. En güncel haber bültenlerimizde ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin, haberiniz olsun.

0: Saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 16 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 30, Hatay 32, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Aksaray 30, Ankara 28, Çankırı 29, Eskişehir 24, Karaman, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 27, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Bolu dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 30, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Samsun ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'de Giresun dışında kuvvetli olacak. Amasya ve Artvin 27, Bayburt ve Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 29, Ordu 28, Rize 27, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 36, Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 33, Kilis ve Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ağustos Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kırmızı bülten uluslararası seviyede aranırken Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Türkiye'de tatil sezonunun yaşanması nedeniyle turistik bölgelerde yoğunluk artarken konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki ücretli çalışan sayısı da 1.503.537 kişiyle rekor seviyeye ulaştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'da yaşanan insani kriz nedeniyle sağlık hizmetlerine destek amacıyla hazırlanan 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den Lübnan'a yola çıktığını bildirdi. Hamas, siyasi büro başkanı Halil El-Hayye başkanlığındaki üst düzey heyet, Gazze şeridindeki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi başta olmak üzere Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek. İran Genelkurmay Başkanlığı, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa limanında Ukrayna ordusu için kullanıldığı belirtilen askeri malzeme depolarının insansız hava araçlarıyla vurulduğunu bildirdi. Ve son olarak spor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençler Birliği'ne 2-1 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bugün sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Vezirköprü Havza yolunun 25 ve 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çamlı-Belsivas İl Sınır yolunun 53 ve 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ağustos Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Güney ve İç Ege, Akdeniz, Bolu hariç Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum hariç Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri, Sivas, Muş, Bingöl, Bitlis, Gaziantep ve Kilis çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Giresun hariç Doğu Karadeniz'le, Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğusu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda, güneybatılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Çankırı, Ordu ve Malatya çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Gümüşhane, Bayburt, Sivas'ın doğusu ve Erzincan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey, güney ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz, Doğu Karadeniz'le Karaman, Niğde, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Ordu, Malatya, Tunceli ve Erzincan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 31 santigrat derece, Mersin Yenişehir 31, Antalya Alanya 30, Antalya Finike 30, Muğla Fethiye 29, Antalya Kaş 27, İzmir Konak 27, Artvin Hopa 27, Giresun Merkez 27, İzmir Dikili 26 santigrat derece, Ordu Altınordu 26, Rize Merkez 26, Muğla Bodrum 26, Sinop Merkez 26, Muğla Datça 25, Van Tuşba Liman 25 santigrat derece, Samsun Atakum 25, Trabzon Ortahisar 25, Aydın Kuşadası 25, İstanbul Sarıyer 25, Balıkesir Ayvalık 25, Van Gebaş 25, Çanakkale Merkez 25 santigrat derece, Bitlis Tatvan Liman 24, Tekirdağ Süleymanpaşa 24, Bitlis Adil Cevaz Liman 24, Düzce Akçakoca 23, İstanbul Tuzla 22, İstanbul Silivri 20, Çanakkale Ezine 19, Çanakkale Ayvacık 19, Kastamonu İnebolu 18, Bartın Güney Mendirek Feneri 15, Kastamonu Cide 11 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüzölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: saat 11.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 16 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 30, Hatay 32, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Aksaray 30, Ankara 28, Çankırı 29, Eskişehir 24, Karaman, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 27, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 30, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Samsun ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'de Giresun dışında kuvvetli olacak. Amasya ve Artvin 27, Bayburt ve Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 29, Ordu 28, Rize 27, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 36, Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 33, Kilis ve Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, batısı yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Kuzeyinin açıklarında yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Orta ve Kuzey Ege'de 2 ila 3, açıklarında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batısında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranırken Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye iade edilen organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Türkiye'de tatil sezonunun yaşanması nedeniyle turistik bölgelerde yoğunluk artarken konaklama ve yiyecek hizmetlerindeki ücretli çalışan sayısı da 1.503.537 kişiyle rekor seviyeye ulaştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'da yaşanan insani kriz nedeniyle sağlık hizmetlerine destek amacıyla hazırlanan 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den Lübnan'a yola çıktığını bildirdi. Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil El-Hayye başkanlığındaki üst düzey heyet, Gazze şeridindeki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi başta olmak üzere Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek. İran Genelkurmay Başkanlığı, Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Odessa limanında Ukrayna ordusu için kullanıldığı belirtilen askeri malzeme depolarının insansız hava araçlarıyla vurulduğunu bildirdi. Ve son olarak spor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençler Birliği'ni 2-1 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bugün sahasında Eyüpspor ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Vezirköprü Havza yolunun 25 ve 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çamlıbel-Sivas İl Sınır yolunun 53 ve 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: gün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 23-15 derece, Atina açık 29-21, Belgrad az bulutlu 32-19, Helsinki sağanak yağışlı 22-13, Kiev az bulutlu 29-18, Kopenhag az bulutlu 20-14, Londra parçalı bulutlu 27-16, Madrid mevsim sağanak yağışlı 36-22, Paris parçalı bulutlu 31-18, Priştine az bulutlu 29-13, Roma az bulutlu ve açık 37-26, Saraybosna az bulutlu 29-15, Sofya az bulutlu 27-15, Tiran parçalı bulutlu 32-21, Varşova parçalı bulutlu 32-17, Viyana az bulutlu 35-22, Zürih hafif sağanak yağışlı 30-18 derece, Amman açık 31-22, Aşgabat az bulutlu ve açık 41-28, Bağdat az bulutlu ve açık 46-33, Bakü parçalı bulutlu 28-24, Duşanbe az bulutlu ve açık 41-23, Kabil az bulutlu 33-16, Kerkük az bulutlu ve açık 42-27, Kuveyt az bulutlu ve açık 50-35, Medine az bulutlu ve açık 42-30, Mekke az bulutlu ve açık 45-27, Riyad az bulutlu ve açık 46-34, Şam az bulutlu ve açık 36-19, Tahran az bulutlu ve açık 39-31, Taşkent az bulutlu ve açık 38-23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 24-20, Tokyo çok bulutlu 30-23 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 37-25, Kahire az bulutlu ve açık 37-24, Melbourne az bulutlu 16-9, Montreal az bulutlu 25-19, New York parçalı bulutlu 28-23, Sydney hafif sağanak yağışlı 16-12, Washington parçalı bulutlu 32-26 derece, Chaturanga az bulutlu 29-16, Frankfurt parçalı bulutlu 30-18, Kırcahali parçalı bulutlu 28-14, Köln hafif sağanak yağışlı 27-17, Komrat az bulutlu 30-17, Köstence parçalı bulutlu 27-16, Münih hafif sağanak yağışlı 31-18, Podgorica az bulutlu ve açık 35-22, Selanik az bulutlu 31-19, Şumlu az bulutlu 26-16, Taraglia az bulutlu 29-16, Balkaneşu az bulutlu 29-16, Senitsa az bulutlu 31-16, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 34-22, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 30-26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 36-23, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 34-19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak çevreleriyle Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri Afyonkarahisar'ın güneyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak çevreleriyle Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri Afyonkarahisar'ın güneyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Antalya Akseki 45 kilogram, Manisa Kırkağaç 34, Malatya Kuluncak 28, Denizli Buldan 24, Kütahya Pazarları 22, Artvin Şavşat 22 kilogram, Kahramanmaraş Andırın 21, Adana Kozan 18, Burdur Gölhisar 18, Mersin Toroslar 17 kilogram, Erzincan Çayırlı 16, Aydın Köşk 16, Elazığ Ağın 15, Ardahan Posof 14, Rize Fındıklı 14, Kayseri Sarız 13, Muğla Menteşe 13 kilogram, Isparta Sütçüler 13, Erzurum İspir 12, Osmaniye 12, Konya Seydişehir 12, Hatay Erzin 11, Tunceli Ovacık 11, Gümüşhane Merkez 11, Giresun Çamoluk 10, Bayburt Ballıkaya Köyü 10, Trabzon Maçka 8, Uşak Eşme 7, Niğde Ulukışla 6, Sivas Kangal 6 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak çevreleriyle Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri Afyonkarahisar'ın güneyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak çevreleriyle Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri Afyonkarahisar'ın güneyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak çevreleri ile Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri, Afyonkarahisar'ın güneyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak çevreleri ile Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri, Afyonkarahisar'ın güneyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak çevreleri ile Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri, Afyonkarahisar'ın güneyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak çevreleri ile Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri, Afyonkarahisar'ın güneyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 16 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 30, Hatay 32, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Aksaray 30, Ankara 28, Çankırı 29, Eskişehir 24, Karaman, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 27, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 30, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Samsun ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'de Giresun dışında kuvvetli olacak. Amasya ve Artvin 27, Bayburt ve Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 29, Ordu 28, Rize 27, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 36, Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 33, Kilis ve Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeydoğudan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, batısı yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Kuzeyinin açıklarında yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve kuzey Ege'de 2 ila 3, açıklarında yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batısında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Bilgin Eraslan atandı. TTK Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazıl Oncu ile Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Safa Topuz, Ticaret Bakanlığı'nda Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş'la Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Metin Gürbüz görevden alındı. Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Hayrettin Yıldırım, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Mehmet Enver Kök, Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Hüseyin Topçuoğlu, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Alp Giray, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Ersin Başaran, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Osman Göllücü atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 38'i hakkında tutuklama, 6'sı hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Örgüt lideri Alihan Kuriş tutuklandı. Ankara Sanayi Odası, NATO'nun savunma üretimi ve tedarik yapısında öngörülen dönüşümün Ankara sanayisi için oluşturduğu fırsatları, rekabet koşullarını ve riskleri analiz eden kapsamlı bir rapor yayımladı. Amerika'nın Indiana eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı sellerde 6 kişi yaşamını yitirdi. Amerika'nın Hawaii eyaletini etkileyen Lala kasırgası şiddetli rüzgar ve yağışa neden olurken bir kişi hayatını kaybetti, 60 binden fazla hane elektriksiz kaldı ve 190'dan fazla uçuş ertelendi. Ve son olarak spor. İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 6. gününde milli atletler 5 Türkiye rekoruna imza attı. Salih Korkmaz yarım maraton yürüyüşte 5. olurken 3 adım atlama finalinde Can Özüpek sezonun en iyi derecesiyle 5.lik elde etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Vezirköprü Havza yolunun 25 ve 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çamlıbel-Sivas il sınır yolunun 53 ve 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Muğla, Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güney doğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas Vardağın çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülere Gönül Verenler programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Türküler, Anadolu insanının geçmişi, geleneği, göreneği ve başından geçen olaylar hakkında bize bilgi verir. Olaylar sonucu yakılan bir türkü, dilden dile, ustadan çırağa, babadan oğula aktarılarak toplumun düşünce ve duygu süzgecinden geçip kültürü geleceğe aktarmada en önemli köprülerden biri olur. Türkülerin ilk zamanlar söyleyeni bellidir. Zamanla askerlik, göç, gurbete çıkma gibi toplumsal olaylar neticesinde türkülerin esas sahipleri kaybolmuş ve topluma mal olmuştur. Bu programımızda topluma mal olmuş türkülerin gerçek sahiplerinin veya onları bugüne ulaştıran kişilerin hayatlarını paylaşıp eserlerinden örnekler sunacağız sizlere. Bugünkü programımızı halk ozanı Nesimi Çimen'e ayırdık sevgili dinleyenlerimiz. Nesimi Çimen'in hayatından kesitler aktarıp eserlerinden örnekler sunacağız sizlere. Sevgili dinleyenlerimiz, sanatçının sesinden Barış Güvercini adlı türküsünü dinleyelim. Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün, barış güvercini uçsun dünyada. Yok olsun kötülük, düşmanlık ölsün, barış güvercini uçsun dünyada.

1931 yılında Adana'nın Sahibbeyli ilçesinde dünyaya gelen Nesimi Çimen, daha sonra tüm ailesiyle birlikte Kayseri'nin Sarıs ilçesine yerleşir ve bir köy ağasının yanında maraba olarak çalışmaya başlar. Nesimi Çimen de bulunduğu ortamdan etkilenerek 13-14 yaşlarında ırızva çalmaya başlar. Yetenekli bir çocuk olan ve güçlü bir belleği olan Nesimi Çimen, büyüklerinden dinlediği deyişleri gelip evde kendi kendine çalar, gün geçtikçe de icradaki ustalığı artar. Daha çocuk yaştayken hayatını çalışarak kazanmak zorunda kalır. Bu dönemde bir köy ağasının yanında maraba olarak çalışmaya başlayan Nesimi Çimen, ağanın Dilber adlı kendi yaşlarındaki kızına aşık olur. Gönül bu ya, Nesimi ile Dilber arasında bir duygusal yakınlaşma başlar. Evlenmeye karar vererek birlikte Sarız'dan kaçıp Elbistan'ın Sevdil'in köyüne yerleşirler. Sevgili dinleyenlerimiz, Nesimi Çimen'in hayatından kesitler paylaşmaya devam edeceğiz. Yine sözlerimize müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden söz ve müziği kendisine ait olan bir türkü dinliyoruz.

Kalaycılık yapan Nesimi Çimen, ağanın kızı Dilber'e aşık olunca birlikte Kayseri'den kaçıp Elbistan'ın Sevdili köyüne yerleşirler. Anadolu ozanlığının yoğun yaşandığı bu bölgede uzun süre kaldıktan sonra ailesiyle birlikte Osmaniye'nin Kadirli ilçesine göç ederler. Sevgili dinleyenlerimiz, Nesimi Çimen'in hayatından kesitler aktarmaya devam edeceğiz. Yine Nesimi Çimen'in sesinden söz ve müziği kendisine ait olan bir türkü daha dinleyelim. Bozuldu mu dünyanın lezzeti tadı? Gel göçelim gönül, gidelim buradan. Sevginin, saygının kalmadı adı. Gel göçelim gönül, gidelim buradan.

Nesim İçimen bu dönemde Kadirli'de Yaşar Kemal'le tanışır ve onun yardımıyla ailesini orada bırakarak İstanbul'a gelip bir fabrikada işe başlar. Ancak fabrikada greve başlayan işçilere katılınca işten atılır. Bu sefer de işçi olarak Almanya'ya gitmek için çabalar fakat nefes darlığı olduğundan başarılı olamaz. Sevgili dinleyenlerimiz, Nesim İçimen'in hayatından kesitler paylaşmaya devam edeceğiz. Yine sırada Nesim İçimen'in sesinden dinleyeceğiniz söz ve müziği kendisine ait çok güzel bir türküsü var. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın vay deli gönül? Hele düşün devri Adem'den beri neler gelmiş geçmiş say deli gönül.

Elbistan'ın, Nesimi Çimen'in sanatçı yanının gelişmesinde çok yararı olur. Mücreimi, Hasreti, Meloli gibi değerli ozanların yetiştiği, Anadolu ozanlığının yoğun yaşandığı bu bölgede uzun süre kaldıktan sonra Adana'nın Kozan kasabasının Faydalı köyüne yerleşir. Bir süre tarlalarda çapacılık yapar. Bu arada dayısından kalaycılık ve bakırcılık öğrenir. Dayısıyla birlikte köy köy dolaşarak bir süre geçimini bu meslekten sağlar. 1953 yılında askere gider. Askerlik bitince 1956'da tekrar Adana Kadirli'ye yerleşir. Düzenli bir iş kurmadığı için geçim sıkıntısı çeker. Bu yıllarda da Almanya Türkiye'den işçi almaya başlamıştır. İşçi olarak Almanya'ya gitmek için başvurur fakat yapılan muayenede nefes darlığı olduğu gerekçesiyle başvurusu kabul edilmez. 1959 yılında oğulları mazlum dünyaya gelir. İki can zor geçinirken üçüncü bir can daha gelmiştir eve. Sevgili dinleyenlerimiz, Nesimi Çimen'in hayatından kesitler paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi sözlerimizi müzikle aralayalım ve sanatçının sesinden sözü ve müziği kendisine ait olan bir türkü dinleyelim. İşittim feryadını, kırıldı belim, gelmek mümkün değil, bağışla beni. Didindim, çırpındım, kapalı yolum, gelmek mümkün değil, bağışla beni.

0: Nesimi Çimen 1963 yılından sonra İstanbul'a yerleşir ve bir mozaik fabrikasına işçi olarak girer. Düzenli bir işinin ve gelirinin olması Nesimi'nin yaşamını biraz düzeltir. Bu dönemde aktif olarak siyasetle ilgilenmeye başlar. Bir partinin, siyasi bir partinin düzenlediği birçok gecede çalıp söyleyerek işçi sınıfını deyişleriyle etkiler. Bu sıralarda iş yerinde çıkan grevde işçilerin başına geçince işten atılır ve ailesinin geçimini sağlamak için sazını alıp tekrar düşer yollara. Sevgili dinleyenlerimiz, Nesimi Çimen'in hayatından kesitler aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi yine sevilen bir türküsüyle sözlerimize ara verelim. Türkünün sözleri şöyle: ayrılık hasreti kâr etti cana, seher yeli sevdiğimden bir haber, selamım tebliğ et kutbi cihana, seher yeli sultanımdan bir haber.
1: Sen safa geldin.

0: Sevdim sen sefa gel.
1: 1967 yılında Tunceli'de sergilenen bir Pir Sultan Abdal oyununda oynayan ve deyişler söyleyen Nesimi salonda olay çıkınca gözaltına alınır ve bir süre sonra serbest bırakılır. Ailesiyle birlikte tekrar İstanbul'a döner. Zeytinburnu'nda bir gece konduya, bir süre sonra da Beykoz yakınlarında bahçeli bir küçük eve yerleşir. Sevgili dinleyenlerimiz, sözlerimize yine müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden sözü ve sazı kendisine ait olan bir türkü dinliyoruz.

Küçük yaşta türkü derlemeleri yapan Nesim Çimen, topladığı folklor değerlerini radyo arşivlerine kazandırır. Hatayi, Pir Sultan Abdal ve diğer usta ozanların nefeslerini söyleyerek kendisini tanıtır. Nefeslerini, türkülerini bağlama ile değil, göğsünde taşıdığı cura eşliğinde söyler ve cura çalmasıyla ün kazanır. Kendi yazdığı deyişlerini de plaklara okuyup söyler. Sevgili dinleyenlerimiz, Nesim Çimen'in hayatından kesitler aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi sözlerimize yine müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden söz ve müziği kendisine ait olan bir türkü dinliyoruz.

Artık müzik dünyasında adı bilinen bir Nesimi Çimen vardır. Ailesini sazıyla, türküleriyle geçindirecek hale gelmiştir. Bu arada oğlu Mazlum büyümüş, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda keman bölümünde okumaya başlamıştır. Daha sonra aynı okulun bale bölümüne geçerek 1982 yılında mezun olmuştur. Böylelikle Nesimi Çimen'in sırtındaki geçim yükü biraz daha hafiflemiştir. 1984 yılında İsveç'e gider Nesimi Çimen. Bu yıllarda Almanya'nın birçok kentini de gezerek konserler verir. İsveç'te oturma izni olmasına karşın 1987 yılında tekrar yurduna döner. Sevgili dinleyenlerimiz, sözlerimize yine müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden söz ve müziği kendisine ait olan bir başka türküyü dinliyoruz. Şifa istemem balından, bırak beni bu halimden, razıyım açan gülünden.

2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta Madımak Oteli'nde yaşanan yangın olayında 37 aydınla beraber arkasında birçok güzel şiir ve türkü bırakarak Hakk'a kavuşur. Nesimi Çimen'in albümleri Ayrılık Hasreti, Merhaba, 2003 yılında Kalan Müzik tarafından çıkarılan Ayrılık Hasreti ve 2020 yılında Sound House tarafından çıkarılan Merhaba adlı iki türkü albümü vardır. Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki Türkülere Gönül Verenler programımızda halk ozanı Nesimi Çimen'i tanıyıp türkülerinden örnekler sunduk sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla buluşuncaya dek hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 13.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 16 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 30, Hatay 32, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Aksaray 30, Ankara 28, Çankırı 29, Eskişehir 24, Karaman, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 27, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Bolu dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 30, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Samsun ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'de Giresun dışında kuvvetli olacak. Amasya ve Artvin 27, Bayburt ve Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 29, Ordu 28, Rize 27, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 36, Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 33, Kilis ve Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ağustos Pazar günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, batısında sabah saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, dalış uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ilişkin atama ve görevden alma kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda açık bulunan Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Bilgin Eraslan atandı. TTK Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazıl Oncu ile Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Safa Topuz, Ticaret Bakanlığı'nda Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş'la Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Metin Gürbüz görevden alındı. Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Hayrettin Yıldırım, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Mehmet Enver Kök, Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Hüseyin Topçuoğlu, Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Alp Giray, Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Ersin Başaran, Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Osman Göllücü atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çıkar amaçlı Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 38'i hakkında tutuklama, 6'sı hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Örgüt lideri Alihan Kuriş tutuklandı. Ankara Sanayi Odası, NATO'nun savunma üretimi ve tedarik yapısında öngörülen dönüşümün Ankara sanayisi için oluşturduğu fırsatları, rekabet koşullarını ve riskleri analiz eden kapsamlı bir rapor yayımladı. Amerika'nın Indiana eyaletinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı sellerde 6 kişi yaşamını yitirdi. Amerika'nın Hawaii eyaletini etkileyen Lala kasırgası şiddetli rüzgar ve yağışa neden olurken bir kişi hayatını kaybetti. 60 binden fazla hane elektriksiz kaldı ve 190'dan fazla uçuş ertelendi. Ve son olarak spor. İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 6. gününde milli atletler 5 Türkiye rekoruna imza attı. Salih Korkmaz yarım maraton yürüyüşte 5. olurken 3 adım atlama finalinde Can Özüpek sezonun en iyi derecesiyle 5. elde etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Vezir Köprü Havza yolunun 25 ve 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Nevşehir yolunun 64 ve 66. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Çamlıbel-Sivas il sınır yolunun 53 ve 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayat.

değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 23-15 derece, Atina açık 29-21, Belgrad az bulutlu 32-19, Helsinki sağanak yağışlı 22-13, Kiev az bulutlu 29-18, Kopenhag az bulutlu 20-14, Londra parçalı bulutlu 27-16, Madrid mevzi sağanak yağışlı 36-22, Paris parçalı bulutlu 31-18, Priştine az bulutlu 29-13, Roma az bulutlu ve açık 37-26, Saraybosna az bulutlu 29-15, Sofya az bulutlu 27-15, Tiran parçalı bulutlu 32-21, Varşova parçalı bulutlu 32-17, Viyana az bulutlu 35-22, Zürih hafif sağanak yağışlı 30-18 derece. Amman açık 31-22, Aşgabat az bulutlu ve açık 41-28, Bağdat az bulutlu ve açık 46-33, Bakü parçalı bulutlu 28-24, Duşanbe az bulutlu ve açık 41-23, Kabil az bulutlu 33-16, Kerkük az bulutlu ve açık 42-27, Kuveyt az bulutlu ve açık 50-35, Medine az bulutlu ve açık 42-30, Mekke az bulutlu ve açık 45-27, Riyad az bulutlu ve açık 46-34, Şam az bulutlu ve açık 36-19, Tahran az bulutlu ve açık 39-31, Taşkent az bulutlu ve açık 38-23, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 24-20, Tokyo çok bulutlu 30-23 derece, Cezayir az bulutlu ve açık 37-25, Kahire az bulutlu ve açık 37-24, Melbourne az bulutlu 16-9, Montreal az bulutlu 25-19, New York parçalı bulutlu 28-23, Sydney hafif sağanak yağışlı 16-12, Washington parçalı bulutlu 32-26 derece, Çadolunga az bulutlu 29-16, Frankfurt parçalı bulutlu 30-18, Kırcahali parçalı bulutlu 28-14, Köln hafif sağanak yağışlı 27-17, Komrat az bulutlu 30-17, Köstence parçalı bulutlu 27-16, Münih hafif sağanak yağışlı 31-18, Podgorica az bulutlu ve açık 35-22, Selanik az bulutlu 31-19, Şumlu az bulutlu 26-16, Taraglia az bulutlu 29-16, Balkaneşu az bulutlu 29-16, Senitsa az bulutlu 31-16, Gazimagosa gök gürültülü sağanak yağışlı 34-22, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 30-26, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 36-23, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 34-19 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktardık.

0: tatlı bebekler için el ele.
1: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, yayın ve yapım ekibiyle birlikte hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız, Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
2: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Geçen hafta anne sütüyle ilgili programımız yarım kalmıştı. Bu hafta da aynı konudan devam edelim istiyorum.
2: Anne sütü muhteşem bir gıda. Onun için hafta düzenleniyor. Ağustos ayında anne sütü haftası olarak anne sütüyle ilgili çeşitli toplantılar düzenleniyor. Anne sütünün en güzel taraflarından bir tanesi, belki de vurgulanması gerekenlerden bir tanesi, anne sütüyle beslenen çocukların daha zeki olduğu gösterilmiş. Araştırmalar öyle gösteriyor. O nedenle anne sütüyle siz bahsetmiştiniz geçen programımızda. Anne sütü alan bebeklerin anneleriyle daha fazla duygusal yakınlık içinde olduğu. Ve biz çok şanslı ve zengin bir milletiz. Evlatlarına sevgisi ve saygısı açısından yüce Türk milleti gibi çocuğu için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki çocuğu sağlıklı olsun. Yeter ki çocuğu iyi eğitim alsın. O nedenle bu anne sütünün çoğaltılması ve anne sütünün daha fazla kullanılabilmesi için de biz de ailelerimizin yanında olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Çünkü bebeklerinin daha zeki ve daha duygusal insanlar, duygulu ve duyarlı kişiler olacağına inandığımız için dedik ki anne sütü hem bebeği hem anneyi bazı hastalıklardan koruyor. Her ikisini öncelikle obeziteden koruyor. Diyabet dediğimiz şeker hastalığından koruyor. Beraberinde bebeğimizi mide bağırsak, yani ishal ve kusmayla giden mide bağırsak ve özellikle solunum yolu, kulak iltihabı gibi enfeksiyonlardan korurken anneyi de rahim, yumurtalık ve özellikle meme kanserine karşı koruyabiliyor. Onun için eşi bulunmaz bir gıda. Peki anne sütünün içinde neler var? Anne sütünün içinde hepimizin bildiği gibi yağ, proteini ve şekeri büyük bir denge içinde. Binden fazla protein çeşidi olduğu biliniyor. Ve bunların, yani inanılır gibi değil, binden fazla protein çeşidi var. Binden fazla protein var. Protein çeşidi var anne sütünde. İnanılır gibi değil. En hoş olanı da 20'den fazla en küçük proteinin en küçük parçası var. Amino asit dediğimiz parçaları var. Bu neden çok kıymetli? Çünkü bebek küçücük ve mide bağırsak sistemi yeterince gelişmemiş. Ve yeterince gelişmemiş olduğu için de küçük parçalı şeyleri daha kolay emiyor mide bağırsakları. O nedenle büyük proteinlerden daha kolay olarak bu amino asitleri daha kolay alabiliyor ve onlar aracılığıyla büyümesi daha hızlanabiliyor. Çok 200'den fazla şeker çeşidi var. 40'tan fazla enzim var anne sütünün içinde. Ve milyonlarca hücre var, canlı hücre var. Bunlar arasında özellikle bu akyuvar dediğimiz bizim vücudumuzu hastalıklardan koruyan, yani bağışıklık sistemimizin ana hücresi olan kök hücre dediğimiz hücre ve büyümemiz ve gelişmemiz için gerekli olan kök hücre dediğimiz hücre ile akyuvar dediğimiz bizi bağışıklık sistemimize güçlendiren hücreler gibi milyonlarca hücre var. Bir de büyüme faktörü var. Büyüme faktörü ne? Bunlar özellikle mesela sinir sisteminin gelişimine katkısı olan büyüme faktörü var. Yani beynin büyümesi, beyin sadece büyümesi değil, aynı zamanda beyin hücrelerinin birbiriyle iletişim içinde olması, birbiriyle iyi ilişki içinde olması ve bebeğin işte önce başını dik tutması, ondan sonra oturması, ondan sonra yürümesi, ondan sonra koşması, merdiven çıkması, merdiven inmesi, tuvalet eğitimini tamamlaması gibi beyin gelişimiyle ilgili, sinir sisteminin gelişimiyle ilgili sürecin tamamlanması için gerekli olan sinir sistemiyle ilgili büyüme faktörleri var. Gene diğer hücrelerin büyüme faktörleri var. Vitaminler var, mineraller var. D vitamini gibi, B vitamini gibi, diğer kalsiyum gibi bebeğin diş gelişiminin gelişmesi için, diş kemik yapısının gelişmesi ve diğer hücrelerin gelişmesi için gerekli olan bütün mineraller ve vitaminler var. Bebeklerin bağışıklık sisteminin güçlenmesi için anne karnında aldığı, daha anne karnındayken anneden kanıyla geçirdiği antikor dediğimiz koruyucu maddelere ek olarak anne sütünde oluşan antikorlar var. Ve bu bebeği hem karşılaşacağı mikroplara karşı, bu bakteri olabilir, virüs olabilir, mantar olabilir, koruyor. Aynı zamanda bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarayan antikorlar mevcut. Gene bebeğin beslenmesi, özellikle beyin gelişimi için gerekli olan yağ asitleri var, yağlar var yani. Görüldüğü gibi muhteşem bir besin kaynağı ve en önemlisi de bebeğin sindirimine uygun, sindirim sistemine uygun. Ve düşünecek olursak her bebeğin annesinin sütü tamamıyla birbirinden ayrı. Nasıl ayrı? Mesela bir anne bir doğum yapıyor, prematüre bebeği oluyor, ona özel süt üretiyor. Veya aynı anda diyelim ki annenin kız kardeşi de doğum yapıyor ama ikisi ayrı süt üretiyorlar. Çünkü ikisinin bebeklerinin özelliği farklı. Veya onu da bırakacak olursak, anne aynı beslenme içinde, mesela beslenmenin başındaki annesinin içeriği bir aynı değil. Çünkü bebeğin öncelikle hızlı bir şekilde doyması lazım beslenmenin başında. Ondan sonra 10-15 dakika emdikten sonra bebeğin doygunluğa eriştiğini fark edecek şeylerin, maddelerin salınması lazım. Yani bu kadar muhteşem bir gıda henüz üretilemedi. İçinde bazı maddeler var. Mesela hücreler mamaların içine konamaz. Mesela büyüme faktörü dediğimiz veya sinir sistemini geliştiren bazı maddeler sadece mamaların şekerini, yağını dengede tutacak. Yani bebeği temelde besleyecek bazı gıdalar konuyor. Ama maalesef veya büyüme faktörü dediğimiz veya sinir sistemini geliştiren bazı maddeler sadece mamaların şekerini, yağını dengede tutacak. Yani bebeği temelde besleyecek bazı gıdalar konuyor. Ama maalesef veyahut da çok şükür şu anda dünyada

zararlar oluşabilir. Bunu kimse böyle bir deneme yapmak istemiyor. O nedenledir ki sevgili aileler, anne sütü çok kıymetli. Anne sütünün çoğaltılması için bebeği de ailesini seviyorum diyen herkesin anne sütünü çoğaltıcı hizmet götürmemiz lazım aileye. Annenin beslenmesi, anneye babaya huzuru yaşatmak adına mutlaka çocuklarımıza, yani yeni anne babayı, bizim çocuklarımız oluyor onlar, genç anne babayı biz destekleyeceğiz. Siz çok iyi bir anne babasınız. Hepimiz bunları yaşadık. Lütfen çocuğunuzun kıymetini bilin. Anne babanın olmanın tadını çıkarın. Biz sizin yanınızdayız ve arkanızda izleyeceğiz. Ve gerçekten de onlara güzel yemekler yapacağız. Güzel kompostolar, hoşaplar, bol sulu meyveler ikram edeceğiz. Su içirteceğiz ki bebeğimizin daha iyi beslenebilmesi için. İlk günlerde ağız denilen bir süt, halk arasında ağız denilen bir süt vardır. Bu süt çok yoğun bir süttür, çok koyudur, oldukça sarıya yakın bir renktedir. Ailelerimiz gayet iyi bilirler. Çok az bir miktardadır ama hiç önemli değil. Bu çok az miktar bebeğimizin mini minnacık midesini, yeni doğan bebeğimizin minicik midesini yeterli miktarda dolduracak kadardır ve bebeğimizi doyuracak miktardadır. Günler içinde, yani ilk 2-3 günü geçirdikten sonra artık bu ağız dediğimiz süt geçiş sütüne dönüşerek yavaş yavaş birkaç hafta içinde miktarı artmaya başlar. Yani başlangıçta 40-50 mililitre, ilk hafta içinde, ilk günlerde 40-50 mililitre anne sütü varken giderek 300-400 mililitre, daha sonra 800 mililitreye kadar çıkar. O nedenle bebekle annelere söylemek istediğimiz, özellikle genç çiftlere, anne babalara söylemek istediğimiz şey, bütün annelerin sütleri başta azdır, zaman içinde çoğalır. Endişe etmeyin. Bu geçici bir süreç. Bu hepimizin yaşadığı bir süreç. Bu sağlıklı bir süreç. Bunu söyleyelim ama eğer bebeğimiz çok ağlıyorsa veya çok uyukluyorsa veya hoşa gitmeyen bir şey varsa da o zaman sağlık çalışanlarından yardım almayı da unutmayalım. Dördüncü haftadan sonra, yani bebeğimizin 40'ı yaklaştığı zaman, 40'ının çıkmasına yaklaştığı zaman artık ideal süte ulaşmaya başlar ve bu annenin yeterince ürettiği bir miktardır. Ve demin de konuştuğumuz gibi başlangıçtaki sütle sonraki süt arasında, yani aynı emzirmenin başlangıcındaki sütle sonundaki süt birbirinden içerik olarak farklıdır. Onun için ailelerin bundan da endişe etmesine gerek yoktur. Başlangıçta biraz daha sulu görünmesine rağmen daha giderek yağ miktarı arttığı için ve içindeki mineraller de arttığı için bebeği daha doyurucu olduğu için daha koyu görünmeye başlar. Yani beslenmenin sonunda daha sulu görünürken, başında daha sulu görünürken beslenmenin sonunda anne sütü daha koyulaşmaya başlar. Ve ilk 6 ay bebeğin ihtiyacı olduğu kadardır. Ve sadece anne sütüyle yeterince doyar. Bir bebeğin yeterince doyup doymadığının en güzel göstergesi, bir tanesi bebeğin iyi kilo alması. Hiç kuşkusuz ki en iyi gösterge bebeğin iyi kilo alması. O nedenledir ki arkadaşlarımız hastaneden doğum yapan bebeklerimizi taburcu olurken ve taburcu olduktan bir hafta sonra kontrole çağırıyorlar. Bu kontrolde hem bebeğin işitme testi tekrarlanıyor, bebek yeterince işitiyor mu diye, hem bebeğin kilo alışına bakılıyor, hem de bebeğimizde acaba altta yatan bir hastalık var mı diye topuk testi tekrarlanıyor. Bu hepsi çok gerekli olduğu için ailelerimizden, doktor arkadaşlarımız ne zaman çağırıyorsa doğum yaptıkları merkeze tekrar gitmelerini öneriyoruz. Dedik ki ilk 6 ay sadece anne sütü. Peki 6 aydan sonra ne oluyor? 6 aydan sonra da bebekler ihtiyaçlarının %93'ünü annelerinden alıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? 10 beslenmenin 9'unu anne sütüyle karşılayabiliyor. Ama biz istiyoruz ki artık yavaş yavaş ek gıdalara da geçebilsin. Ve genellikle 1,5 yaşına kadar da bebekler ihtiyacı olanlarının yarısını, yani beslenmesi için gerekli olan gıdanın yarısını anne sütüyle alabiliyor. Demek ki

0: 6 ay tamamını, ikinci 6 ayda 10 beslenmenin 9'unu anne sütünden karşılıyor. Üçüncü 6 ayda 10 beslenmenin 5'ini, yani yarısını anne sütüyle karşılıyor. Onun için anne sütü gibi mucizevi bir gıdaya mutlaka devam etmemiz gerekiyor. Peki anne çalışmaya başladı. O zaman ne yapacağız? Anne sütü pompaları var. Anne sütü pompalarının mutlaka çok temiz kullanılması gerekiyor. Ve bu temiz kullanılması için mutlaka kendi ellerimizin çok, el temizliğimiz çok önemli. Ellerimizi çok güzel yıkıyoruz. Ve uygun olan anne sütü saklanabilir diye belirtilen kaplarda pompaları mutlaka her kullanmadan sonra temizliyoruz, kaynatıyoruz, kaynak sularda, gerekirse sabunlu sularda yıkıyoruz ve her parçasını temizledikten sonra, kaynattıktan sonra depoluyoruz ve anne sütü saklayacağımız kapların mutlaka ve mutlaka anne sütü saklamak içindir notu olan kapların kullanılması öneriliyor. Herhangi bir kapta anne sütünün saklanması önerilmiyor. Bir de anne sütü sadık, bir sonraki sadığımıza yeni bir kap, her ne tavsiye edildiyse, yani onlar o pompalara bağlı malzemeler var. O malzeme neyse ikinci bir malzemeye geçilmesi, yani üst üste sağma yapılması önerilmiyor. Ve her sağdığımızın üzerine tarih ve saat atıyoruz, belirtiyoruz. Mesela şu tarihte sağdım, şu tarihte depoladım, şu saatte depoya koydum gibi. Ve ne kadar süre acaba bunları saklayabiliyoruz? Eğer biz oda sıcaklığında saklıyorsak, yani 25 derece civarında bir sıcaklığı saklıyorsak, yeni sağdığımız bir sütü hemen sağdıysak 4 saat kadar saklayabiliyoruz sevgili anneler. Eğer biz buzluktan çıkardıysak, yani daha önceden sağdığımız bir sütü buzluktan çıkarıp erittiysek, o zaman 1-2 saat içinde tüketmemiz gerekiyor, bebeğimize vereceğiz. Eğer tüketemiyorsak da maalesef bunu açıyoruz. Anne sütünü neden maalesef diyorum? Çünkü anne sütüne hiçbirimiz kıyamıyoruz atmaya. Ama dondurulmuş bir sütün çözüldükten sonra tekrar kullanılması önerilmiyor. Yani dondurduğumuz sütü çözeceğiz, kullanacağız. Ondan sonra da kullanmadığımız kısmını da atacağız. Eğer 2 saat kadar ama oda ısısında tutabiliyoruz. Peki buzdolabında ne kadar saklayabiliyoruz? Yeni sağdığımız bir sütü 4 gün kadar saklayabiliyoruz. Dondurulmuş, eritilmiş bir sütü 1 gün kadar saklayabiliyoruz. Eğer bebeğimiz gene bitirmemişse 2 saat içinde atıyoruz. 2 saat kullandık, kullanmadık atıyoruz o zaman. Eğer derin dondurucuya koyduysak, o zaman 6 ila 12 ay kadar çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. İdeali 6 ay en çok kabul edilebilen, en verimli olduğu düşünen 6 ay kadar saklanması. Ama 12 aya kadar saklanmış olan sütlerin de kullanılabileceği öneriliyor. Hiçbir zaman tekrar dondurulmuş, çözülmüş bir süt tekrar dondurulmuyor. Demin de söylediğimiz gibi kullanamadıysak, 2 saat içinde kullanamadıysak atıyoruz maalesef o sütü. Mutlaka sütü sağmadan önce dedik ki ellerimizi çok güzel yıkayacağız. Bebeğin ismi mutlaka depolayacağımız kabın üzerinde olacak. Tarih mutlaka olacak ve çok iyi bir şekilde bebeğe özel olarak saklanması gerekiyor. Bebeğimizi emzirmeden önce de mutlaka ellerimizi çok güzel yıkamamız gerekiyor ve iyi bir şekilde bebeğimizi kucağımıza almamız lazım. Bebekler bazen emerken aniden bırakırlar. Emmeyi bırakırlar. O sırada bebeği diş pozisyona getirmekte yarar var. Yani annenin göğsü göğsümüze yaslanacak şekilde anneyle yanak yana bebeği getirmekte yarar var. O sırada bebeğin şöyle oluyor. Çok minik ya mideleri. O minik midesine gaz geliyor. Bebek, hani bizde öyle olmaz mı? Yemek yerken bazen gaz gelir. Giyirme ihtiyacımız olur. Giyirebilirsek o zaman daha rahat devam ederiz. Bebeklerde bu biraz daha yaygın olur, özellikle ilk günlerde. Bebeğimiz eğer emerken aniden bırakıyorsa emmeyi, hemen kucağımıza alıyoruz. Bebeği yanak yana göğsü göğsümüze getiriyoruz ve yanak yana duruyoruz. Bebeğimiz gazını çıkardıktan sonra tekrar emzirmeye devam ediyoruz. Bu emzirdiğimiz sırada ve bebek gazını çıkardığı zaman çok daha rahat emdiğini ailelerimiz gözlediklerini söylüyorlar bize. Onun için bunlar küçük zaman içinde ailelerin de çok rahatlıkla fark ettiği ve çok güzel bir şekilde bebeklerine beslenmeyi sundukları bir süreç oluyor. O nedenle bunlara devam etmekte yarar var. Anne sütü dedik ki muhteşem bir gıda, hazır bulunan bir gıda. Her anne kendi bebeği için özel olarak üretiyor sütünü ve her anne bebeğine muhteşem bir şekilde sütüyle kendi bedeninden vermek pahasına koruyor. Ve bu çok enteresan bir süreç yaşadık biz. Demin de bahsettiğim gibi bizim öğrencilik ve asistanlık yıllarımızda maalesef anne sütü bu kadar, özellikle öğrencilik yıllarımızda anne sütü bu kadar toplumumuza çok yanlış bir şekilde yönlendirilmişti. Ek gıdalar çok erken başlanıyordu ve hatta maalesef bu bizim bir sınav sorumuz olacak kadar önemliydi. Bebeğe 15 günlükken mama takviyesi verilir. Bebeğe 15 günlükken meyve suları verilir. Yarıya sulandırılmış sütlerle hazırlanmış pirinç unlu gıdalar verilir gibi. Fakat sonra halkımızın gözlemine geri dönüldü ve en güzel gıda anne sütü dendi.
1: Sevgili hocam, bir de şöyle, anneler için her daim hazır olan gıda, bebeğine en sağlıklı vereceği gıda anne sütü diye düşünüyorum.
0: Ve en temiz. Düşünün ki bu sıcakta bir mama, yanınıza bir biberon mama taşıdığınızı, bebek içti içmedi mutlaka çöpe gidecek olan bir şey olacak. Veyahut da hangi gıda olursa olsun, yani yediği hangi gıda olursa olsun, yanımıza götüreceğimiz her türlü gıda bebek için enfeksiyon kaynağı olacak. Halbuki anne sütü daima temiz, steril, belki steril değil, hani bahsettiğimiz gibi içinde pek çok madde içeriyor ama bebek için en uygun ve en sağlıklı gıda ve mikroba karşı bebeği koruyucu maddeler içermesi, gerek aküvarını gerek antikorunu içermesi açısından çok daha değerli bir gıda. O nedenle çok çok önemli. Mutlaka anne sütünün çok daha yaygınlaştırılması lazım. Şimdi ne oldu? Benim o öğrencilik yıllarımda bu kadar aman çocuğumuza ek gıda verelim eğitimi verilirken ne oldu? Anneler, yani bugünün büyük anneleri bebeğe anne sütünün yetersiz olduğunu öğrendiler. Sonra ne oldu? Annelere, anne o kendileri çocuklarını öyle büyüttükleri için çocukları anne olduğunda değişen bu bilgi, yani anne sütü en kıymetli gıdadır, İlk 6 ay sadece anne sütü vereceksiniz bilgisine güvenirlikleri azaldı. Çünkü onlara doktorları anne sütüne ek gıdalar verini öğretmişti ilk 6 ay içinde. Yani bu maalesef tıbbın hatası oldu. Ama ne oldu? Sonra şu anda artık hepimiz biliyoruz ki anne sütünün yerinde hiçbir gıda yok. Ve hepimiz anne sütü konusunda gerek sağlık çalışanları gerek aileler el ele ve gönül gönüle vererek ilk 6 ayda yalnızca anne sütü, 6-12 ayda bebeklere ek gıdaya geçilebilir. Ama biliyoruz ki bebeğin %90 besleyen gene anne sütü. Yani 10 gıda veriyorsa bunun 9'u anne sütü, sadece bir tanesi ek gıda olacak şekilde öğrenmeye başladığımız bir kuşağa girdik. O nedenle çok ilginç bir şey, sahip olduğumuz şeylerin kıymetini bilmek veya bilmemek konusunda. Çünkü hazır bulduğumuz şeylerin maalesef kıymetini bilmek konusunda iyi değiliz. İlk insanoğlunun ruhu bu. Ve anne sütü gibi muhteşem, eşi benzeri olmayan, üretmek için, benzerini üretmek için yıllarca çalışılmış ama asla yeniz bir tane değil, onda bir benzeri bile üretilememiş bir gıdayı bırakmışız yıllar içinde ama şimdi tekrar ona dönmek için daha fazla çabalıyoruz.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, size hoşça kalın diyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Bütün ailene sevgilerimi, saygılarımı sunarım ve size.
1: Çok sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün sizlere anne sütüyle ilgili bilgiler vermeye çalıştık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek ben Emine Ertürk Karaaslan, uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, Teknik Masa'da Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Sağlıklı bebekler için el ele.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Sen şimdi bulmuşsun doğru, az üzülmenin, az üzülmenin yolunu. Acıdan kaçarsın daha.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak çevreleriyle Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri Afyonkarahisar'ın güneyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak çevreleriyle Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri Afyonkarahisar'ın güneyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 16 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 30, Hatay 32, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Aksaray 30, Ankara 28, Çankırı 29, Eskişehir 24, Karaman, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 27, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 30, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Samsun ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'de Giresun dışında kuvvetli olacak. Amasya ve Artvin 27, Bayburt ve Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 29, Ordu 28, Rize 27, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 36, Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 33, Kilis ve Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güney öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneye kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzey doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerine kadar güneybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı açıklamasında bulundu. Bakan Gürlek, yeşil vatana kastedenlerin adalet önünde hesap vereceklerini belirterek, nefesimiz, geleceğimiz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olan yeşil vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri kararlılıkla takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın yakın takibinde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında başta SMS olmak üzere mükelleflere yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerini artırdı. Bu kapsamda MTV'nin ikinci taksitini 20 Temmuz itibariyle ödeyemeyen 10.359.270 mükellefe SMS'le hatırlatma yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, vergisel yükümlülüklerin zamanında ve doğru şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla dijital teknolojiler, yapay zeka destekli iletişim uygulamaları, davranışsal kamu politikalarından etkin şekilde yararlanıyor. Başkanlık, mükelleflerin yararlanabileceği yeni düzenlemeler hakkında da kapsamlı bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Kiev, Kremenchuk, Kiriv ve Rik şehirlerinde askeri ve sanayi tesisleriyle Odessa limanında askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gençlerbirliği Fenerbahçe müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkartılmasına ilişkin soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olayla ilgili, "Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız" ifadelerini kullandı. "2008'den bu yana hizmet veren TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi. TürkSat 4A uydusuna geçildi. Teknolojik ömrünü tamamlayan TürkSat 3A'daki 573 televizyon kanalıyla 215 radyo kanalının yayınlarının yüksek kapasiteli yeni nesil uydulara kesintisiz şekilde aktarıldığı bildirildi. Şayet televizyonlarda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. Ve son olarak spor, Çekya'da düzenlenen para tırmanış açık şampiyonasında yarışan milliler 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Al-1 kategorisindeki Mustafa Beyaz, Al-2 kategorisinde de Erdem Hırka gümüş madalyanın sahibi oldu. B3 kategorisinde mücadele eden Fatih Güney ise bronz madalya kazandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş Konya-Afyonkarahisar istikametinde trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolunun Bursa-Yalova istikametinde 1. ila 3. kilometrelerde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Ağustos Pazartesi, yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Muğla, Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ve Ordu çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Doğu Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza bilgilerine ayrıntılı hava durumu bilgilerine ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki eko denge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 31 santigrat derece, Mersin Yenişehir 31, Antalya Alanya 30, Antalya Finike 30, Muğla Fethiye 29, Antalya Kaş 27, İzmir Konak 27, Artvin Hopa 27, Giresun Merkez 27, İzmir Dikili 26 santigrat derece, Ordu Altınordu 26, Rize Merkez 26, Muğla Bodrum 26, Sinop Merkez 26, Muğla Datça 25, Van Tuşba Liman 25 santigrat derece, Samsun Atakum 25, Trabzon Ortahisar 25, Aydın Kuşadası 25, İstanbul Sarıyer 25, Balıkesir Ayvalık 25, Van Gebaş 25, Çanakkale Merkez 25 santigrat derece, Bitlis Tatvan Liman 24, Tekirdağ Süleymanpaşa 24, Bitlis Adil Cevaz Liman 24, Düzce Akçakoca 23, İstanbul Tuzla 22, İstanbul Silivri 20, Çanakkale Ezine 19, Çanakkale Aybacık 19, Kastamonu İnebolu 18, Bartın Güney Mendirek Feneri 15, Kastamonu Cide 11 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak çevreleriyle Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri Afyonkarahisar'ın güneyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak çevreleriyle Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri Afyonkarahisar'ın güneyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak çevreleriyle Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri Afyonkarahisar'ın güneyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Göller yöresinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra Isparta, Burdur, Denizli ve Uşak çevreleriyle Antalya, Muğla ve Aydın'ın iç kesimleri Afyonkarahisar'ın güneyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 16 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 30, Hatay 32, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Aksaray 30, Ankara 28, Çankırı 29, Eskişehir 24, Karaman, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 27, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 30, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Samsun ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'de Giresun dışında kuvvetli olacak. Amasya ve Artvin 27, Bayburt ve Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 29, Ordu 28, Rize 27, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 36, Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 33, Kilis ve Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasyonu arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5. Batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı açıklamasında bulundu. Bakan Gürlek, yeşil vatana kastedenlerin adalet önünde hesap vereceklerini belirterek, nefesimiz, geleceğimiz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olan yeşil vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri kararlılıkla takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın yakın takibinde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında başta SMS olmak üzere mükelleflere yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerini artırdı. Bu kapsamda MTV'nin ikinci taksitini 20 Temmuz itibariyle ödeyemeyen 10.359.270 mükellefe SMS ile hatırlatma yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı vergisel yükümlülüklerin zamanında ve doğru şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla dijital teknolojiler, yapay zeka destekli iletişim uygulamaları, davranışsal kamu politikalarından etkin şekilde yararlanıyor. Başkanlık, mükelleflerin yararlanabileceği yeni düzenlemeler hakkında da kapsamlı bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Kiev, Kremençuk, Kiriv ve Rik şehirlerinde askeri ve sanayi tesisleriyle Odessa limanında askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gençler Birliği Fenerbahçe müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkartılmasına ilişkin soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olayla ilgili, "Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız" ifadelerini kullandı. "2008'den bu yana hizmet veren TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi. TürkSat 4A uydusuna geçildi. Teknolojik ömrünü tamamlayan TürkSat 3A'daki 573 televizyon kanalıyla 215 radyo kanalının yayınlarının yüksek kapasiteli yeni nesil uydulara kesintisiz şekilde aktarıldığı bildirildi. Şayet televizyonlarda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. Ve son olarak spor, Çekya'da düzenlenen para tırmanış açık şampiyonasında yarışan milliler 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Al-1 kategorisindeki Mustafa Beyaz, Al-2 kategorisinde de Erdem Hırka gümüş madalyanın sahibi oldu. B3 kategorisinde mücadele eden Fatih Güney ise bronz madalya kazandı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapım çalışmaları nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu çalışmalar esnasında TEM Otoyolu üzerinde trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yolundan sağlanacaktır. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Vezirköprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolunun Bursa-Yalova istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle 1. ve 3. kilometrelerinde yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Seninle güvende. Trafik hayat.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
3: Bugün hava nasıl olacak acaba?
4: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
3: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina açık 22, Belgrad sağanak yağışlı 20, Helsinki parçalı bulutlu 10, Kiev az bulutlu 18, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra parçalı bulutlu 17, Moskova sağanak yağışlı 18, Paris parçalı bulutlu 18, Priştine parçalı bulutlu 14, Roma parçalı bulutlu 24, Saraybosna az bulutlu 17, Sofya az bulutlu 16, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova parçalı bulutlu 18, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 21, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana parçalı bulutlu 9, Bağdat az bulutlu ve açık 35, Bakü parçalı bulutlu 22, Bişkek parçalı bulutlu 18, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil az bulutlu 18, Kerkük az bulutlu ve açık 25, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 27, Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu ve açık 30, Taşkent az bulutlu ve açık 22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20 ve Tokyo parçalı bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 26 derece. Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 11, Montreal parçalı bulutlu 19, New York hafif sağanak yağışlı 23, Sydney parçalı bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlıngı az bulutlu 17 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gümülcine az bulutlu 17, Kırcaali az bulutlu 15, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Köstence parçalı bulutlu 15, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Selanik az bulutlu 19, Şumna az bulutlu 14, Taraklia az bulutlu 17, Valkaneş parçalı bulutlu 17, Zenica az bulutlu 16 derece. Gazimavası gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Antalya Akseki 45 kilogram, Manisa Kırkağaç 34, Malatya Kuluncak 28, Denizli Buldan 24, Kütahya Pazarları 22, Artvin Şavşat 22 kilogram, Kahramanmaraş Andırın 21, Adana Kozan 18, Burdur Gölhisar 18, Mersin Toroslar 17 kilogram, Erzincan Çayırlı 16, Aydın Köşk 16, Elazığ Ağın 15, Ardahan Posof 14, Rize Fındıklı 14, Kayseri Sarız 13, Muğla Menteşe 13 kilogram, Isparta Sütçüler 13, Erzurum İspir 12, Osmaniye 12, Konya Seydişehir 12, Hatay Erzin 11, Tunceli Ovacık 11, Gümüşhane Merkez 11, Giresun Çamoluk 10, Bayburt Ballıkaya Köyü 10, Trabzon Maçka 8, Uşak Eşme 7, Niğde Ulukışla 6, Sivas Kangal 6 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, pazar günü ilk saatlerden itibaren Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Pazar günü
2: şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 16 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 30, Hatay 32, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Aksaray 30, Ankara 28, Çankırı 29, Eskişehir 24, Karaman, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 27, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 30, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Samsun ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'de Giresun dışında kuvvetli olacak. Amasya ve Artvin 27, Bayburt ve Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 29, Ordu 28, Rize 27, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 36, Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 33, Kilis ve Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güney öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerine kadar güneybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı açıklamasında bulundu. Bakan Gürlek, yeşil vatana kastedenlerin adalet önünde hesap vereceklerini belirterek, nefesimiz, geleceğimiz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olan yeşil vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri kararlılıkla takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın yakın takibinde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında başta SMS olmak üzere mükelleflere yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerini artırdı. Bu kapsamda MTV'nin ikinci taksitini 20 Temmuz itibariyle ödeyemeyen 10.359.270 mükellefe SMS ile hatırlatma yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı vergisel yükümlülüklerin zamanında ve doğru şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla dijital teknolojiler, yapay zeka destekli iletişim uygulamaları, davranışsal kamu politikalarından etkin şekilde yararlanıyor. Başkanlık, mükelleflerin yararlanabileceği yeni düzenlemeler hakkında da kapsamlı bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev, Kremençuk, Kiriyev ve Rik şehirlerinde askeri ve sanayi tesisleriyle Odessa limanında askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gençler Birliği Fenerbahçe müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkartılmasına ilişkin soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olayla ilgili, "Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız" ifadelerini kullandı. "2008'den bu yana hizmet veren TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi. TürkSat 4A uydusuna geçildi. Teknolojik ömrünü tamamlayan TürkSat 3A'daki 573 televizyon kanalıyla 215 radyo kanalının yayınlarının yüksek kapasiteli yeni nesil uydulara kesintisiz şekilde aktarıldığı bildirildi. Şayet televizyonlarda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. Ve son olarak spor, Çekya'da düzenlenen para tırmanış açık şampiyonasında yarışan milliler 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Al-1 kategorisindeki Mustafa Beyaz, Al-2 kategorisinde de Erdem Hırka gümüş madalyanın sahibi oldu. B3 kategorisinde mücadele eden Fatih Güney ise bronz madalya kazandı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş Konya-Afyonkarahisar istikametinde trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolunun Bursa-Yalova istikametinde 1. ila 3. kilometrelerde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 16 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 30, Hatay 32, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Aksaray 30, Ankara 28, Çankırı 29, Eskişehir 24, Karaman, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 27, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 30, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Samsun ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'de Giresun dışında kuvvetli olacak. Amasya ve Artvin 27, Bayburt ve Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 29, Ordu 28, Rize 27, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 36, Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 33, Kilis ve Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güney öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzey doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerine kadar güneybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar 22 ilimizde adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin toplam 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı açıklamasında bulundu. Bakan Gürlek, yeşil vatana kastedenlerin adalet önünde hesap vereceklerini belirterek, nefesimiz, geleceğimiz ve gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri olan yeşil vatanımızı tehdit eden orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri kararlılıkla takip ediyoruz. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımızın yakın takibinde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız yangınların çıkış nedenlerini ve sorumlularını tüm yönleriyle araştırmaktadır ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında başta SMS olmak üzere mükelleflere yönelik rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerini artırdı. Bu kapsamda MTV'nin ikinci taksitini 20 Temmuz itibariyle ödeyemeyen 10.359.270 mükellefe SMS ile hatırlatma yapıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı vergisel yükümlülüklerin zamanında ve doğru şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla dijital teknolojiler, yapay zeka destekli iletişim uygulamaları, davranışsal kamu politikalarından etkin şekilde yararlanıyor. Başkanlık, mükelleflerin yararlanabileceği yeni düzenlemeler hakkında da kapsamlı bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev, Kremençuk, Kiriv ve Rik şehirlerinde askeri ve sanayi tesisleriyle Odessa limanında askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Gençlerbirliği Fenerbahçe müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkartılmasına ilişkin soruşturma başlattı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olayla ilgili, "Tribünlerde holiganizme asla geçit vermeyecek, çocuklarımızın huzurunu her daim koruyacağız" ifadelerini kullandı. ...2008'den bu yana hizmet veren Türksat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi, Türksat 4A uydusuna geçildi. Teknolojik ömrünü tamamlayan Türksat 3A'daki 573 televizyon kanalıyla 215 radyo kanalının yayınlarının yüksek kapasiteli yeni nesil uydulara kesintisiz şekilde aktarıldığı bildirildi. Şayet televizyonlarda Türksat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. Ve son olarak spor, Çekya'da düzenlenen para tırmanış açık şampiyonasında yarışan milliler 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Al-1 kategorisindeki Mustafa Beyaz, Al-2 kategorisinde de Erdem Hırka gümüş madalyanın sahibi oldu. B3 kategorisinde mücadele eden Fatih Güney ise bronz madalya kazandı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş Konya-Afyonkarahisar istikametinde trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolunun Bursa-Yalova istikametinde 1. ila 3. kilometrelerde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 16 Ağustos Pazar. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 29, Bilecik 26, Bursa 30, Çanakkale 29, Edirne 30, İstanbul 29, Kırklareli 28, Kocaeli ve Sakarya 29, Tekirdağ 28, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, iç ve güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 28, Aydın 33, Denizli 31, Kütahya 25, İzmir ve Manisa 33, Muğla 32, Uşak 28 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde kuvvetli olacak. Adana 33, Antalya 34, Burdur 30, Hatay 32, Isparta 28, Kahramanmaraş 32, Mersin ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Niğde, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kuvvetli olacak. Aksaray 30, Ankara 28, Çankırı 29, Eskişehir 24, Karaman, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir 28, Konya 30, Nevşehir 27, Niğde 28, Sivas 27, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Bolu dışında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Bartın 30, Bolu 26, Düzce 28, Karabük 29, Kastamonu ve Zonguldak 26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Samsun ve Çorum hariç yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar Doğu Karadeniz'de Giresun dışında kuvvetli olacak. Amasya ve Artvin 27, Bayburt ve Çorum 25, Giresun 27, Gümüşhane 29, Ordu 28, Rize 27, Samsun 29, Sinop 30, Tokat 25, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleriyle Muş, Bingöl ve Bitlis çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. Ağrı 31, Ardahan 24, Bingöl 32, Bitlis 27, Elazığ 33, Erzincan 27, Erzurum 24, Hakkari 30, Iğdır 34, Kars 27, Malatya 34, Muş 30, Tunceli 31, Şırnak 32, Van 28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Adıyaman 36, Batman 38, Diyarbakır 37, Gaziantep 33, Kilis ve Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt 35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'ta İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulduğu 2012'den bu yana Türkiye genelinde deprem ve diğer afetlere karşı riskli binaların dönüşüm süreçlerini yürüttüğü belirtildi. Bugüne kadar 81 ilde 2 milyon 761 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı belirtilen açıklamada 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığı, 383 bin bağımsız bölümün dönüşümünün ise devam ettiği vurgulandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarındaysa adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Endonezya'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken 101 kişinin yaralandığı bildirildi. Türkiye, Endonezya'da meydana gelen depremlerde yaşanan can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ayrıca Endonezya halkına taziyelerini iletti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten bugüne kadar 16.791.510 kişinin yararlandığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz dönemiyle birlikte özellikle ikinci el araç satışlarının arttığını belirterek, vatandaşların PTT'nin bu hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometresini öğrenebileceğine dikkati çekerek, böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmamasının önüne geçirilecek ifadelerini kullandı. Romanya hava sahasına izinsiz giren insansız hava aracının NATO'nun İspanyol F-18 savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Kiev, Kremenchuk, Kiriyevrik şehirlerindeki askeri ve sanayi tesisleriyle Odessa limanında askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi. Yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleriyle katkı payları belirlendi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları %40 artırımla ödenecek. Birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden ya da yeni kayıt yaptıran engelli öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlamaları olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak. Westport, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 6. gününde milli atletler 5 Türkiye rekoruna imza attı. Salih Korkmaz yarım maraton yürüyüşünde 5. olurken 3 adım atlama finalinde Can Özüpek sezonun en iyi derecesiyle 5.lik elde etti. Ego Spor Kulübü Litvanya'da düzenlenen 2026 Beyzbol 5 Avrupa Kulüpler Kupası'nda ikinci oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın-Denizli otoyolunun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş Konya-Afyonkarahisar istikametinde trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolunun Bursa-Yalova istikametinde 1. ila 3. kilometrelerde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
5: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden merhaba. Bir zamanların meslekleri olan zanaat ve zanaatkar kavramlarını da beraberinde getiren geleneksel el sanatlarından konuşmak istedik bugün. Günümüzde pek çoğu devam ediyor. Bununla birlikte unutulmaya yüz tutmuş bir sürü sanat da mevcut. Sizler için toplama bir liste yaptık. Kim bilir, belki bu listede size ilham olur. Öğrenmek istediğiniz geleneksel el sanatlarına rastlarsınız. Bunlardan ilki Edirne Kâri. 15. yüzyılda ilk kez Edirneli ustalar tarafından uygulanmış ve dünya üzerinde doğduğu şehrin ismini taşıyan tek sanat olma özelliği bulunan kadim bir sanat Edirne Kâri. Mimari eserlerin İç tezyinatında kullanılmasının yanı sıra ahşap eşyaların kitap ciltlerinin yüzeylerini de süslüyor. Daha çok çeyiz sandıkları, yazı çekmeceleri, para kutuları, cilt kapakları gibi dekoratif eserler üzerinde uygulanıyor. Ayrıca uygulama alanı olarak da dolap, kapı, pencere pervazları, tavanlar, lambalıklar, çekmeceler, siniler, duvar saatleri, kutular, Kur'an-ı Kerim muhafazaları, yazı takımları üzerinde de bolca rastlanabiliyor. İkinci el sanatı, kalem işi. Kalem işi mimaride duvarlarda, kubbelerde, tavanlarda, ahşap, taş, bez gibi malzemeler üzerine renkli boyalar ve altın varak kullanılarak yapılan süslemeler. Bu süslemeleri yapan kişilere kalemkar, desenleri hazırlayan kişilere de nakkaş deniliyor. Kalem işi tek bir teknik olarak nitelenmemesi gerektiği gibi bir kişinin tek başına yapabileceği bir iş de değil. Ustalıklı ve uyumlu bir ekip çalışması gerektiriyor. Günümüzde kalem işi denilince ilk olarak camiler ve saraylar aklımıza geliyor. Edirne'de, Bursa'da, Safranbolu'da ve Anadolu'da çok güzel örnekleri var. Üçüncü sanatımız künde kâri. Dekoratif amaçlı bir doğramacılık tekniği olan bu sanat, ince bir marangozluk kapsamına giren ahşap sanatlar için kullanılıyor. Sekizgen, beşgen, yıldız gibi bir sürü geometrik şekillerde kesilmiş küçük ahşap parçalarının çivi ve tutkal yardımı olmadan yalnızca birbirinin içine geçirilmesiyle düz yüzeyler elde etmeyi amaçlayan bir teknik. Tercih edilen ağaç türleri öncelikle ceviz, meşe, şimşir, armut, abonoz ve gül. En çok kullanıldığı yerlerse kapı kanatları, pencere kapakları, vaaz kürsüleri, özellikle de minber aynalıkları. Gelelim minyatüre. Hemen hemen herkesin bildiği bir el sanatı. Genel olarak çok detaylı ve küçük işlenmiş resim bütününe deniliyor. Tüm geleneksel el sanatlarında olduğu gibi bu sanatta oldukça sabır ve dikkat istiyor. Parşömen, pil dişi gibi nesnelerin üzerine işlenen minyatürler bir toplumun kültürünün direkt yansımalarını görebileceğimiz bir sanat dalı. Genellikle savaş, düğün, tören, destan, aşk ve felaket konularını işliyorlar. Bu sanatı icra edenlere de nakkaş deniliyor. Minyatür yapımına uygun fırçalar, kedi yavrusunun tüyünden yapılmış tüy kalem denilen çok ince kıl fırçalar. Hat sanatına gelince, hat Arapça'da çizgi demek. Osmanlı'dan günümüze kadar gelen usta-çırak ilişkisiyle gelişen hat, Arap harfleri çerçevesinde gelişiyor. Güzel yazı yazma sanatı olarak biliniyor. İşaretlere anlamlı, ahenkli ve hünerli bir şekilde biçim verilmesi sanatın kendisi. Hat sanatıyla uğraşan kişilere de hattat deniliyor. Ebru sanatına gelince, kendine has malzeme ve uygulama özelliğine sahip bir Türk sanatı. Tasavvuf kültürünün çok başarılı örnekleri Ebru sanatından çıkıyor. Malzemeleri kağıt, su, toprak boyanın yanı sıra kitre ve deniz kadayıfı, at kılı, gül dalı ve bir kez kokusunu duyduktan sonra asla unutamayacağınız öd. Diğer sanatlardan farkı sanatçının eserini suyun yüzeyinde gerçekleştirmiş olması. Saatlerimiz yine bize ayrılan sürenin bittiğini gösterirken bir sonraki programımıza kadar sanat her daim yanınızda, kulağınızda bizde olsun efendim.
4: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
3: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Saat 19.
1: 17 Ağustos 1999. Saat 03.02. Bazı tarihler vardır. Bir milletin hafızasında derin izler bırakır. Ve o izler her gün bir gerçeği yeniden hatırlatır. Her an hazır olmalıyız. Unutmadan, ertelemeden. Bu yüzden bizim nöbetimiz bir gün değil. Her gün, her saat, her an.
2: 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır.

0: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın iliciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında, kuzeydoğudan yer yer kuvvetli esecek. Bilecik 16-29, Çanakkale 19-31, Bursa ve Balıkesir 18-31 derece. Edirne 15-33, İstanbul 22-29, Kırklareli 16-31, Kocaeli 19-29 derece. Tekirdağ 19-28, Sakarya 18-29, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Yine bölgenin iç kesimlerinin güneyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-29, Aydın 22-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-28 derece. İzmir 23-33, Manisa 22-34, Muğla 19-31, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya hariç Batı Akdeniz bölümüyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-33, Antalya 24-33, Burdur 17-30, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-28, Kahramanmaraş 21-31, Mersin 26-32, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu ve güneybatısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 17-29, Aksaray ve Konya 18-30, Karaman 16-27, Çankırı ve Eskişehir 15-29 derece. Kırıkkale 17-28, Kırıkkale 17-28, Kayseri 15-27, Kırşehir 16-29 derece. Nevşehir 14-26, Niğde 17-26, Sivas 13-28, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-29, Bolu 13-26, Düzce 17-28, Karabük 16-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-30, Artvin 19-24, Bayburt 14-24, Çorum 14-27 derece. Giresun 24-27, Gümüşhane 17-25, Ordu 23-28, Rize 21-27 derece. Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 17-29 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32, Ardahan 11-24, Bingöl ve Muş 19-31 derece. Bitlis 16-28, Elazığ 18-33, Erzincan 17-27, Erzurum 12-26 derece. Kars 12-27, Hakkari 18-31, Iğdır 20-33 derece. Malatya 19-32, Tunceli 18-32, Şırnak 23-32, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Gaziantep 21-32, Batman ve Diyarbakır 20-37 derece. Kilis 21-33, Mardin 24-32, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, yürüyüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Önemli haberler.
1: Sayın dinleyiciler, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti, 43.953 kişi ise yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66.441 konut ve 10.901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi farklı düzeylerde etkilendi. 285.211 konut ve 42.902 iş yerinde hasar tespit edildi. Depremde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirirken, Yalova, Düzce ve Gölcük'teki kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı.

Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin 43 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 18 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistin halkına yönelik şiddete son verilmesi çağrısında bulundu. Ve spor. Süper Lig'in ilk haftasının son karşılaşmasında pazartesi akşamı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda Samsun Spor Göztepe'yi konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş Konya-Afyonkarahisar istikametinde trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolunun Bursa-Yalova istikametinde 1. ila 3. kilometrelerde yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Soğukta niçin titreriz? Ter bezlerimiz, vücudumuzdaki azotlu artıkların dışarıya atılmasında böbreklerimize yardımcı olmakla görevlidir. Soğuk havalarda ise üşümememiz için ter bezlerimizin faaliyeti azalır. Derimize yakın yerlerdeki kan damarları büzülür ve buralara gelen kan azaltılarak hayati olan iç organlarımızın üşümemesi için sıcak kan vücudumuzun içine yönlendirilir. Derimiz üzerindeki kılların kasları da kasılarak kıllar dikleştirilir ve böylece derimiz üzerindeki kıl örtüsü daha da kalınlaştırılmış olur. Tıpkı battaniye ile örtünmüş gibi. Vücut ısımız çok düşerse de derimiz üzerindeki alıcılar refleks olarak altındaki kasları ikaz eder ve onların titreşmesiyle ısı üretilir. Soğukta tir tir titremek işte bundan dolayıdır.
1: Biliyor muydunuz?
2: Dünyamızın içinde neler var? Dünyanın içi akıl almaz ölçüde sıcak bir fırına benzer. Merkezde çok yüksek basınçlı bir kor bölge vardır. Yeryüzünden yaklaşık 6000 kilometre aşağıda olduğu tahmin edilen bu bölgede sıcaklık yaklaşık 6000 santigrat derece, yani neredeyse güneşin yüzey sıcaklığı kadardır. Çekirdekten hemen sonra mezosfer isimli tabaka, onun hemen üstünde de ateş küre vardır. Bu kısımda kayalar kısmen erimiş ve kolayca eğilip bükülebilir haldedir. Yer kabuğu ise bu katmanların da dışındaki bölümdür. Öteki kayalık gezegenlerin aksine dünyamızın yer kabuğu hareketlidir. Depremler ve yanardağ etkinlikleri işte bu hareketler sonucunda meydana gelir.
1: Biliyor muydunuz?
2: Astronotların giysileri ne işe yarar? Havanın üzerimizde bir itme kuvveti vardır. Fakat biz bunu hissedemeyiz. Çünkü vücudumuz da bu kuvveti aynı kuvvetle dışarı doğru iter. Uzayda ise hava olmadığından astronotlar basınçlı uzay giysileri giymek zorunda kalırlar. Bu giysiler astronotların vücuduna havanın dünya üzerinde uyguladığı kuvveti uygular.
1: Biliyor muydunuz?
2: Aspirin ne zaman, kim tarafından bulundu? 1829'da bilim adamlarının söğüt ağacının yaprağında bulunan salisin adlı kimyasal bir maddenin ağrı kesici özelliği olduğunu keşfetmelerinden sonra Charles Friedrich Gerhard bu maddeyi kullanarak salisilik asidi geliştirmiştir. 1899'da Alman kimyager Felix Hoffmann'ın Gerhard'ın formülünü geliştirmesi sonucunda aspirin tıbbın hizmetine sunulmuştur.
1: Biliyor muydunuz?
2: İnsan kalbinin dakikada 60 ila 80 defa çarptığını, sabahları elmanın kahveden daha fazla uyku açtığını, deniz yıldızlarının beyninin olmadığını, kirpilerin suda yüzebildiğini, dünyadaki tavuk sayısının insanlardan daha fazla olduğunu, hiçbir kağıdın 7 defadan fazla 2'ye katlanamadığını, yerçekimsiz ortamda mum alevinin küre şeklinde olduğunu, 1994 Dünya Kupası'nda Bulgaristan futbol takımının 11 oyuncusunun hepsinin isminin sonunun ovla bittiğini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi başlıyor.

Edebiyat Güncesi programımızdan tüm dinleyenlerimize merhaba. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz, teknik yönetmenimiz Fatma Vural'la birlikte her hafta edebiyat dünyasının önemli isimlerini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Hayatın koşuşturmasında sanatın o en güzel yanlarından biri olan edebiyatla ruhunuzu dinlendirmek isterseniz, Edebiyat Güncesi programımızda siz de bizlere eşlik edebilirsiniz.

Bir adım attığım yerde ne vardı ki? Gitmemle kayboldu. Geçip gittiğim yerlerden iç içe, öne ve arkaya bakan bir sürü benler koymuşumdur. Eskileri çocuk, şimdikiler ihtiyar. Her adımımda sonsuz benleri koyuyorum boşluğa. Ve yine ben dolmuyorum.

Sevgili dinleyenlerimize, Türk şiirinde modern gelenekçi anlayışın temsilcisi kabul edilen Asaf Halit Çelebi'nin Adımlar şiiriyle sizlere merhaba diyoruz. İlhamını Asya, tasavvuf ve dinler tarihinin ünlü kişilerinden, eski doğu medeniyet ve masallarından alan, egzotik şiirleriyle tanınmış Cumhuriyet devri şairi Asaf Halit Çelebi'nin hayatı, edebi kişiliği ve eserleriyle sizlerleyiz. Asaf Halit Çelebi, 1907'de İstanbul'un Cihangir semtinde dünyaya geldi. Nüfustaki adı Mehmet Ali Asaf'tır. Babası Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi Müdürü Mehmet Said Halet Bey'dir. Mevlana'ya duyduğu sevgi nedeniyle Çelebi soyadını almıştır. Galatasaray Lisesi'nde 8 yıl eğitim gördü. Dini ve tasavvufi edebiyatla yakından ilgilenen babasından Fransızca ve Farsça, Mevlevi Şeyhi Ahmet Remzi Dede ile Rauf Yekta Bey'den musiki ve nota dersleri aldı. Kısa bir süre kaldığı Fransa'dan dönüşünde 3 yıl Sanayi-i Nefise Mektebi'nde öğrenim gördü. Adliye Meslek Mektebi'nden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra Üsküdar Adliyesi Ceza Mahkemesi zabıt katipliği yaptı. Osmanlı Bankası, Devlet Deniz Yolları İşletmesi'nde çalıştı. 1945 yılında dayısının kızı Nermin Çelebiler'le evlendi. Bu evlilikten Ömer Halit adında bir oğlu oldu. Yaşamını İstanbul'un Beylerbeyi semtindeki köşkünde sürdürdü. Asaf Çelebi'nin sanat hayatı ise şöyle özetlenebilir. Gençlik yıllarında divan edebiyatından etkilendi. 18 yaşlarına kadar aruz vezniyle klasik divan şiiri tarzında rubai ve gazeller yazdı. Ancak bu şiirlerle o günkü edebiyat anlayışında bir yenilik yapılamayacağını anlayarak bundan vazgeçti. 1937'den sonra serbest ölçü kullanmaya ve Batı şiirinin tekniklerine yönelmeye başladı. Yeni şiir akımının önde gelen dergilerinden Ses, Hamle, Sokak, Servet-i Fünun, Uyanış'ta ve Gün gazetesinde 1938-1941 yılları arasında ilk şiirleri yayınlandı. Bu şiirlerinde ergenlik çağına ait duygular, çocukluk, masallar ve tekerlemelerin gerçeküstü dünyası gibi temaları kullandı. Soyut şiirin o dönemdeki tek temsilcisi oldu. İlk defa 1939 yılından itibaren yayımladığı ve Kapalı Garip ifadesiyle devrin şiir okuyucusunu yadırgatan yeni şiirleriyle edebiyat çevrelerinin dikkatini çekti. Şair, mensur şiir ya da şiirsel düz yazı olarak adlandırılabilecek bir tarzda da kalem denemelerine girişmiştir. İlk örneğini 1938 yılında yayımlanan Kasap'la verdiği bu tarzda 8 metin yazdı. Çelebi 1940'tan sonraki Türk şiirine daha çok ses yankılanmaları yoluyla, İslam tasavvufuyla, eski doğu din ve kültürlerinden aldığı yeni tem ve motiflerle değişik bir söyleyiş getirdi. Bütün bir insanlık tarihinden izler taşıyan ve tadına varmak için ilgili tüm kültürlerden haberdar olmayı gerektiren şiirler yazdı. Hırsız, Trilobit ve Cüneyt adlı şiirlerinin Fransızca çevirileriyle birlikte 45 şiirin bulunduğu H'nin ardından aynı çizgide 10 şiirin yer aldığı Lam Elif'i yayımladı. 1940'larda liberal, hatta sosyalist kimlikli yayın organlarında yazıları yayımlanan Çelebi, özellikle haftalık Gün gazetesindeki yazılarında dönemin başlıca tartışma konusu olan eski yeni meselesini işledi. Eski kuşakları oldukça sert ifadelerle yerdi. Doğulu sanatçılara yönelik incelemeleri ve kitap tanıtma yazıları yazdı. 1940-1942 yılları arasında resim, müzik ve bilimle ilgili yazılar da kaleme aldı. Bütün şiirlerini topladığı ve daha önceki kitaplarında yer almayan 8 şiiri içeren Om Mani Padme Hum 1953'te yayımlandı. Yeditepe, İstanbul ve Türk Sanatı dergilerinde şiirlerini yayımlamayı sürdüren Asaf Halet, İstanbul dergisinde yayımladığı Benim Gözümde Şiir Davası adlı 6 makalede peyotikasını açıkladı. Ses, imge, anlam ve düşünce olarak kültürler arası ve metinler arası bir nitelik taşıyan şiirleriyle Asaf Halet, Türk şiirinde modern gelenekçi tavrın temsilcisi oldu. Şiirlerinin yanı sıra eski edebiyatla ilgili çalışmalarıyla da tanınan Çelebi, Hint ve Fars edebiyatları üzerine yaptığı çalışmaları dergilerde ve kitaplarda yayınlandı.
Bu konuda yazdığı makalelerden biri 1949 tarihli Şadırvan dergisinde bulunabilir. Ayrıca çeşitli dergilerde yayınlanan düz yazıları ve Hint edebiyatı üzerine makalelerini Semih Güngör, Asaf Halit Çelebi incelemesiyle birlikte yayınladı. Sevgili dinleyenlerimiz, Asaf Halit Çelebi'nin şiirlerinden birkaçını paylaşmadan önce güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakalım.

0: Edebiyat Güncesi.
1: İlk olarak o çok sevilen İbrahim şiiriyle sizlerleyiz. İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı İbrahim. Güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı İbrahim. Gönlümü put sanıp da kıran kim?

Bir diğer sevilen şiiri Kunal'a şimdi radyolarınızda. Vakti geldi Kunal'a. Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunal'a. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunal'a. Kemiklerine yapışık etlerim var. Bir gün dökülecek. Kunal'a kuşu gibi gözlerim var. Bir gün sönecek. Kunal'a, bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunal'a. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunal'a. Seni görünce yanar. Bu can burnumda soluk olur Kunal'a. Uçar gider.

0: Son olarak Pencereler ve Kapılar adlı şiiriyle sizlerleyiz. Birer birer açıldı pencerelerim. Birini yıldızlar geceler kapladı. Birinden kışlar belirdi. Birinde renkler dağıldı pırıl pırıl. Sesler geldi bir yerden. Bir bahçeye bahar indi, bahar. Ve bütün pencerelerim sana açıldı. Birer birer aralandı kapılarım. Birinden çocuk rüyaları boşandı. Birinden dost yüzler. Birinden ecel sakisi yürüdü. Kadehinden güzelliklerin sırrı bir damla yakut dudaklarıma damladı. Ve bütün kapılarım sana açıldı. Birer birer kapandı pencerelerim. Birer birer kapandı kapılarım.
1: Edebiyat Günü.

Asaf Halit Çelebi sanat yaşamını uzun süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü kitaplığında kütüphane memurluğu yaparak sürdürdü. 15 Ekim 1958'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. Değerli dinleyenlerimiz, edebiyat güncesindeki yolculuğumuz burada sona eriyor. Bu hafta sizlerle Asaf Halit Çelebi'nin hayatını ve eserlerini paylaştık. Haftaya farklı bir ismin sanat öyküsüyle sizlerle olmak dileğiyle, edebiyat ve sanatla kalın, hoşça kalın.

0: Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi sona erdi.
1: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli esecek. Bilecik 16-29, Çanakkale 19-31, Bursa ve Balıkesir 18-31 derece. Edirne 15-33, İstanbul 22-29, Kırklareli 16-31, Kocaeli 19-29 derece. Tekirdağ 19-28, Sakarya 18-29, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Yine bölgenin iç kesimlerinin güneyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-29, Aydın 22-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-28 derece. İzmir 23-33, Manisa 22-34, Muğla 19-31, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya hariç Batı Akdeniz bölümüyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-33, Antalya 24-33, Burdur 17-30, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-28, Kahramanmaraş 21-31, Mersin 26-32, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu ve güneybatısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 17-29, Aksaray ve Konya 18-30, Karaman 16-27, Çankırı ve Eskişehir 15-29 derece. Kırıkkale 17-28, Kayseri 15-27, Kırşehir 16-29 derece. Nevşehir 14-26, Niğde 17-26, Sivas 13-28, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-29, Bolu 13-26, Düzce 17-28, Karabük 16-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-30, Artvin 19-24, Bayburt 14-24, Çorum 14-27 derece. Giresun 24-27, Gümüşhane 17-25, Ordu 23-28, Rize 21-27 derece. Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 17-29 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32, Ardahan 11-24, Bingöl ve Muş 19-31 derece. Bitlis 16-28, Elazığ 18-33, Erzincan 17-27, Erzurum 12-26 derece. Kars 12-27, Hakkari 18-31, Iğdır 20-33 derece. Malatya 19-32, Tunceli 18-32, Şırnak 23-32, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Gaziantep 21-32, Batman ve Diyarbakır 20-37 derece. Kilis 21-33, Mardin 24-32, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'ta İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulduğu 2012'den bu yana, Türkiye genelinde deprem ve diğer afetlere karşı riskli binaların dönüşüm süreçlerini yürüttüğü belirtildi. Bugüne kadar 81 ilde 2 milyon 761 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı belirtilen açıklamada 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığı, 383 bin bağımsız bölümün dönüşümünün ise devam ettiği vurgulandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarındaysa adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Endonezya'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken 101 kişinin yaralandığı bildirildi. Türkiye, Endonezya'da meydana gelen depremlerde yaşanan can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ayrıca Endonezya halkına taziyelerini iletti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten bugüne kadar 16.791.510 kişinin yararlandığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz dönemiyle birlikte özellikle ikinci el araç satışlarının arttığını belirterek, vatandaşların PTT'nin bu hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometresi öğrenebileceğine dikkati çekerek, böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmamasının önüne geçirilecek ifadelerini kullandı. Romanya hava sahasına izinsiz giren insansız hava aracının NATO'nun İspanyol F-18 savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Kiev, Kremenchuk, Kiriv-Rih şehirlerindeki askeri ve sanayi tesisleriyle Odessa limanında askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi. Yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleriyle katkı payları belirlendi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları %40 artırımla ödenecek. Birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden ya da yeni kayıt yaptıran engelli öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlamaları olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak. Ve spor, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 6. gününde milli atletler 5 Türkiye rekoruna imza attı. Salih Korkmaz yarım maraton yürüyüşünde 5. olurken 3 adım atlama finalinde Can Özüpek sezonun en iyi derecesiyle 5.lik elde etti. Ego Spor Kulübü Litvanya'da düzenlenen 2026 Beyzbol 5 Avrupa Kulüpler Kupası'nda ikinci oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapım çalışmaları nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu çalışmalar esnasında TEM Otoyolu üzerinde trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yolundan sağlanacaktır. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolunun Bursa-Yalova istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle 1. ve 3. kilometrelerinde yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyorum.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Muğla, Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas Vardağın çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sağlıklı bebekler için el ele.
2: Sevgili anne ve babalar, siz de en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesini arzu ediyorsanız, dolayısıyla sağlıklı bir toplum hayal ediyorsanız, gelin hep birlikte bu hayali gerçekleştirelim. Bunun için önce çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanımıza kulak vermenizi tavsiye ediyoruz. Biz soruyoruz, doçent doktor Fatma Nur Çakmak cevaplıyor. Sağlıklı Bebekler için El Ele programı başlıyor. Ben Emine Ertürk Karaaslan, yayın ve yapım ekibiyle birlikte hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler için El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız, Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak şu anda telefonumuzun diğer ucunda. Hoş geldiniz sevgili hocam.
3: Merhaba Emine Hanım, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Geçen hafta anne sütüyle ilgili programımız yarım kalmıştı. Bu hafta da aynı konudan devam edelim istiyorum.
3: Anne sütü muhteşem bir gıda. Onun için hafta düzenleniyor. Ağustos ayında anne sütü haftası olarak anne sütüyle ilgili çeşitli toplantılar düzenleniyor. Anne sütünün en güzel taraflarından bir tanesi, belki de vurgulanması gerekenlerden bir tanesi, anne sütüyle beslenen çocukların daha zeki olduğu gösterilmiş. Araştırmalar öyle gösteriyor. O nedenle anne sütüyle siz bahsetmiştiniz geçen programımızda. Anne sütü alan bebeklerin anneleriyle daha fazla duygusal yakınlık içinde olduğu. Ve biz çok şanslı ve zengin bir milletiz. Evlatlarına sevgisi ve saygısı açısından yüce Türk milleti gibi çocuğu için yapmayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki çocuğu sağlıklı olsun. Yeter ki çocuğu iyi eğitim alsın. O nedenle bu anne sütünün çoğaltılması ve anne sütünün daha fazla kullanılabilmesi için de biz de ailelerimizin yanında olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Çünkü bebeklerinin daha zeki ve daha duygusal insanlar, duygulu ve duyarlı kişiler olacağına inandığımız için dedik ki anne sütü hem bebeği hem anneyi bazı hastalıklardan koruyor. Her ikisini öncelikle obeziteden koruyor. Diyabet dediğimiz şeker hastalığından koruyor. Beraberinde bebeğimizi mide bağırsak, yani ishal ve kusmayla giden mide bağırsak ve özellikle solunum yolu, kulak iltihabı gibi enfeksiyonlardan korurken anneyi de rahim, yumurtalık ve özellikle meme kanserine karşı koruyabiliyor. Onun için eşi bulunmaz bir gıda. Peki anne sütünün içinde neler var? Anne sütünün içinde hepimizin bildiği gibi yağı, proteini ve şekeri büyük bir denge içinde. Binden fazla protein çeşidi olduğu biliniyor. Ve bunların, yani inanılır gibi değil, binden fazla protein çeşidi var. Binden fazla protein var. Protein çeşidi var anne sütünde. İnanılır gibi değil. En hoş olanı da 20'den fazla en küçük proteinin en küçük parçası var. Amino asit dediğimiz parçaları var. Bu neden çok kıymetli? Çünkü bebek küçücük ve mide bağırsak sistemi yeterince gelişmemiş ve yeterince gelişmemiş olduğu için de küçük parçalı şeyleri daha kolay emiyor mide bağırsakları. O nedenle büyük proteinlerden daha kolay olarak bu amino asitleri daha kolay alabiliyor ve onlar aracılığıyla büyümesi daha hızlanabiliyor. Çok 200'den fazla şeker çeşidi var. 40'tan fazla enzim var anne sütünün içinde. Ve milyonlarca hücre var, canlı hücre var. Bunlar arasında özellikle bu akyuvar dediğimiz bizim vücudumuzu hastalıklardan koruyan, yani bağışıklık sistemimizin ana hücresi olan kök hücre dediğimiz hücre ve büyümemiz ve gelişmemiz için gerekli olan kök hücre dediğimiz hücre ile akyuvar dediğimiz bizi bağışıklık sistemimize güçlendiren hücreler gibi milyonlarca hücre var. Bir de büyüme faktörü var. Büyüme faktörü ne? Bunlar özellikle mesela sinir sisteminin gelişimine katkısı olan büyüme faktörü var. Yani beynin büyümesi, beyin sadece büyümesi değil, aynı zamanda beynin, beyin hücrelerinin birbiriyle iletişim içinde olması, birbiriyle iyi ilişki içinde olması ve bebeğin işte önce başını dik tutması, ondan sonra oturması, ondan sonra yürümesi, ondan sonra koşması, merdiven çıkması, merdiven inmesi, tuvalet eğitiminin tamamlaması gibi beyin gelişimiyle ilgili, sinir sisteminin gelişimiyle ilgili sürecin tamamlanması için gerekli olan sinir sistemiyle ilgili büyüme faktörleri var. Gene diğer hücrelerin büyüme faktörleri var. Vitaminler var, mineraller var, D vitamini gibi, B vitamini gibi, diğer kalsiyum gibi bebeğin diş gelişiminin gelişmesi için, diş kemik yapısının gelişmesi ve diğer hücrelerin gelişmesi için gerekli olan bütün mineraller ve vitaminler var. Bebeklerin bağışıklık sisteminin güçlenmesi için anne karnında aldığı, daha anne karnındayken anneden kanıyla geçirdiği antikor dediğimiz koruyucu maddelere ek olarak anne sütünde oluşan antikorlar var. Ve bu bebeği hem karşılaşacağı mikroplara karşı, bu bakteri olabilir, virüs olabilir, mantar olabilir, koruyor. Aynı zamanda bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarayan antikorlar mevcut. Gene bebeğin beslenmesi, özellikle beyin gelişimi için gerekli olan yağ asitleri var, yağlar var yani. Görüldüğü gibi muhteşem bir besin kaynağı ve en önemlisi de bebeğin sindirimine uygun, sindirim sistemine uygun. Ve düşünecek olursak her bebeğin annesinin sütü tamamıyla birbirinden ayrı. Nasıl ayrı? Mesela bir anne bir doğum yapıyor, prematüre bebeği oluyor, ona özel süt üretiyor. Veya aynı anda diyelim ki annenin kız kardeşi de doğum yapıyor ama ikisi ayrı süt üretiyorlar. Şu ikisinin bebeklerinin özelliği farklı. Veya onu da bırakacak olursak anne aynı beslenme içinde, mesela beslenmenin başındaki annesinin içeriği de aynı değil. Çünkü bebeğin öncelikle hızlı bir şekilde doyması lazım beslenmenin başında. Ondan sonra 10-15 dakika emdikten sonra bebeğin doygunluğa eriştiğini fark edecek şeylerin, maddelerin salınması lazım. Yani bu kadar muhteşem bir gıda henüz üretilemedi. İçinde bazı maddeler var. Mesela hücreler mamaların içine konamaz. Mesela büyüme faktörü dediğimiz veya sinir sistemini geliştiren bazı maddeler, sadece mamaların şekerini, yağını dengede tutacak. Yani bebeği temelde besleyecek bazı gıdalar konuyor. Ama maalesef veyahut da çok şükür şu anda dünyada anne sütü kalitesinde dünyanın hiçbir yerinde üretilmesi mümkün değil. Mümkün de olmayacak gibi görünüyor. Çünkü tehlike olabilir. Mesela içine büyüme faktörü konduğu zaman bebeğin hangi hücresini ne kadar büyüteceği bilinemez. Ve bu bebeği büyüttüğü zaman acaba hangi zararlar oluşabilir? Bunu kimse böyle bir deneme yapmak istemiyor. O nedenledir ki sevgili aileler, anne sütü çok kıymetli. Anne sütünün çoğaltılması için bebeği ve ailesini seviyorum diyen herkesin anne sütünü çoğaltıcı hizmet götürmemiz lazım aileye. Annenin beslenmesi, anneye babaya huzuru yaşatmak adına mutlaka çocuklarımıza, yani yeni anne babaya, bizim çocuklarımız oluyor onlar. Genç anne babayı biz destekleyeceğiz. Siz çok iyi bir anne babasınız. Hepimiz bunları yaşadık. Lütfen çocuğunuzun kıymetini bilin. Anne babanın olmanın tadını çıkarın. Biz sizin yanınızdayız ve arkanızdayız diyeceğiz. Ve gerçekten de onlara güzel yemekler yapacağız. Güzel kompostolar, hoşaplar, bol sulu meyveler ikram edeceğiz. Su içirteceğiz ki bebeğimizin daha iyi beslenebilmesi için. İlk günlerde ağız denilen bir süt, halk arasında ağız denilen bir süt vardır. Bu süt çok yoğun bir süttür, çok koyudur, oldukça sarıya yakın bir renktedir. Ailelerimiz gayet iyi bilirler. Çok az bir miktardadır ama hiç önemli değil. Bu çok az miktar bebeğimizin mini minnacık midesini, yeni doğan bebeğimizin minicik midesini yeterli miktarda dolduracak kadardır ve bebeğimizi doyuracak miktardadır. günler içinde, yani ilk 2-3 günü geçirdikten sonra artık bu ağız dediğimiz süt geçiş sütüne dönüşerek yavaş yavaş birkaç hafta içinde miktarı artmaya başlar. Yani başlangıçta 40-50 mililitre, ilk hafta içinde, ilk günlerde 40-50 mililitre anne sütü varken giderek 300-400 mililitre, daha sonra 800 mililitreye kadar çıkar. O nedenle bebek ve annelere söylemek istediğimiz, özellikle genç çiftlere, anne babalara söylemek istediğimiz şey, bütün annelerin sütleri başta azdır, zaman içinde çoğalır. Endişe etmeyin. Bu geçici bir süreç. Bu hepimizin yaşadığı bir süreç. Bu sağlıklı bir süreç. Bunu söyleyelim ama eğer bebeğimiz çok ağlıyorsa veya çok uyukluyorsa veya hoşa gitmeyen bir şey varsa da o zaman sağlık çalışanlarından yardım almayı da unutmayalım. Dördüncü haftadan sonra, yani bebeğimizin 40'ı yaklaştığı zaman, 40'ının çıkmasına yaklaştığı zaman artık ideal süte ulaşmaya başlar ve bu annenin yeterince ürettiği bir miktardır. Ve demin de konuştuğumuz gibi başlangıçtaki sütle sonraki süt arasında, yani aynı emzirmenin başlangıcındaki sütle sonundaki süt birbirinden içerik olarak farklıdır. Onun için ailelerin bundan da endişe etmesine gerek yoktur. Başlangıçta biraz daha sulu görünmesine rağmen daha giderek yağ miktarı arttığı için ve içindeki mineraller de arttığı için bebeği daha doyurucu olduğu için daha koyu görünmeye başlar. Yani beslenmenin sonunda daha sulu görünürken, başının daha sulu görünürken beslenmenin sonunda anne sütü daha koyulaşmaya başlar. Ve ilk 6 ay bebeğin ihtiyacı olduğu kadardır. Ve sadece anne sütüyle yeterince doyar. Bir bebeğin yeterince doyup doymadığının en güzel göstergesi, bir tanesi bebeğin iyi kilo alması. Hiç kuşkusuz ki en iyi gösterge bebeğin iyi kilo alması. O nedenledir ki arkadaşlarımız hastaneden doğum yapan bebeklerimizi taburcu olurken ve taburcu olduktan bir hafta sonra kontrole çağırıyorlar. Bu kontrolde hem bebeğin işitme testi, gösterge bebeğin iyi kilo alması. O nedenledir ki arkadaşlarımız hastaneden doğum yapan bebeklerimizi taburcu olurken ve taburcu olduktan bir hafta sonra kontrole çağırıyorlar. Bu kontrolde hem bebeğin işitme testi tekrarlanıyor, bebek

annemize tekrar gitmelerini öneriyoruz. Dedik ki ilk 6 ay sadece anne sütü. Peki 6 aydan sonra ne oluyor? 6 aydan sonra da bebekler ihtiyaçlarının %93'ünü annelerinden alıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? 10 beslenmenin 9'unu anne sütüyle karşılayabiliyor. Ama biz istiyoruz ki artık yavaş yavaş ek gıdalara da geçilsin. Ve genellikle 1,5 yaşına kadar da bebekler ihtiyacı olanlarının yarısını, yani beslenmesi için gerekli olan gıdanın yarısını anne sütüyle alabiliyor. Demek ki ilk 6 ay tamamını, ikinci 6 ayda 10 beslenmenin 9'unu anne sütünden karşılıyor. Üçüncü 6 ayda 10 beslenmenin 5'ini, yani yarısını anne sütüyle karşılıyor. Onun için anne sütü gibi mucizevi bir gıdaya mutlaka devam etmemiz gerekiyor. Peki anne çalışmaya başladı. O zaman ne yapacağız? Anne sütü pompaları var. Anne sütü pompalarının mutlaka çok temiz kullanılması gerekiyor. Ve bu temiz kullanılması için mutlaka kendi ellerimizin çok, el temizliğimiz çok önemli. Ellerimizi çok güzel yıkıyoruz. Ve uygun olan, anne sütü saklanabilir diye belirtilen kaplarda pompaları mutlaka her kullanmadan sonra temizliyoruz, kaynatıyoruz kaynak sularda, gerekirse sabunlu sularda yıkıyoruz ve her parçasını temizledikten sonra, kaynattıktan sonra depoluyoruz ve anne sütü saklayacağımız kapların mutlaka ve mutlaka anne sütü saklamak içindir notu olan kapların kullanılması öneriliyor. Herhangi bir kapta anne sütünün saklanması önerilmiyor. Bir de anne sütü sadık, bir sonraki sadığımıza yeni bir kap, her ne tavsiye edildiyse, yani onlar o pompalara bağlı malzemeler var. O malzeme neyse ikinci bir malzemeye geçilmesi, yani üst üste sağma yapılması önerilmiyor. Ve her sadığımızın üzerine tarih ve saat atıyoruz. Delirtiyoruz. Mesela şu tarihte sağdım, şu tarihte depoladım, şu saatte depoya koydum gibi. Ve ne kadar süre acaba bunları saklayabiliyoruz? Eğer biz oda sıcaklığında saklıyorsak, yani 25 derece civarında bir sıcaklığı saklıyorsak, yeni sağdığımız bir sütü hemen sağdıysak 4 saat kadar saklayabiliyoruz sevgili anneler. Eğer biz buzluktan çıkardıysak, yani daha önceden sağdığımız bir sütü buzluktan çıkarıp erittiysek, o zaman 1-2 saat içinde tüketmemiz gerekiyor. Bebeğimize vereceğiz. Eğer tüketemiyorsak da maalesef bunu atıyoruz. Anne sütünü neden maalesef diyorum? Çünkü anne sütünü hiçbirimiz kıyamıyoruz atmaya. Ama dondurulmuş bir sütün çözüldükten sonra tekrar kullanılması önerilmiyor. Yani dondurduğumuz sütü çözeceğiz, kullanacağız. Ondan sonra da kullanmadığımız kısmını da atacağız. Eğer 2 saat kadar ama oda ısısında tutabiliyoruz. Peki buzdolabında ne kadar saklayabiliyoruz? Yeni sağdığımız bir sütü 4 gün kadar saklayabiliyoruz. Dondurulmuş, eritilmiş bir sütü 1 gün kadar saklayabiliyoruz. Eğer bebeğimiz gene bitirmemişse 2 saat içinde atıyoruz. 2 saat kullandık, kullanmadık, atıyoruz o zaman. Eğer derin dondurucuya koyduysak, o zaman 6 ila 12 ay kadar çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. İdeali 6 ay en çok kabul edilebilen, en verimli olduğu düşünen 6 ay kadar saklanması. Ama 12 aya kadar saklanmış olan sütlerin de kullanılabileceği öneriliyor. Hiçbir zaman tekrar dondurulmuş, çözülmüş bir süt tekrar dondurulmuyor. Demin de söylediğimiz gibi kullanamadıysak, 2 saat içinde kullanamadıysak atıyoruz maalesef o sütü. Mutlaka sütü sağmadan önce dedik ki ellerimizi çok güzel yıkayacağız. Bebeğin ismi mutlaka depolayacağımız kabın üzerinde olacak. Tarih mutlaka olacak ve çok iyi bir şekilde bebeğe özel olarak saklanması gerekiyor. Bebeğimizi emzirmeden önce de mutlaka ellerimizi çok güzel yıkamamız gerekiyor ve iyi bir şekilde bebeğimizi kucağımıza almamız lazım. Bebekler bazen emerken aniden bırakırlar, emmeyi bırakırlar. O sırada bebeği diş pozisyona getirmekte yarar var. Yani annenin göğsü göğsümüze yaslanacak şekilde anneyle yanak yana bebeği

0: getirmekte yarar var. O sırada bebeğin şöyle oluyor. Çok minik ya mideleri. O minik midesine gaz geliyor. Bebek hani bizde öyle olmaz mı? Yemek yerken bazen gaz gelir. Eğirme ihtiyacımız olur. Eğirebilirsek o zaman daha rahat devam ederiz. Bebeklerde bu biraz daha yaygın olur. Özellikle ilk günlerde. Bebeğimiz eğer emerken aniden bırakıyorsa emmeyi hemen kucağımıza alıyoruz. Bebeği yanak yana göğsü göğsümüze getiriyoruz ve yanak yana duruyoruz. Bebeğimiz gazını çıkardıktan sonra tekrar emzirmeye devam ediyoruz. Bu emzirdiğimiz sırada bebek gazını çıkardığı zaman çok daha rahat emdiğini ailelerimiz gözlediklerini söylüyorlar bize. Onun için bunlar küçük zaman içinde ailelerin de çok rahatlıkla fark ettiği ve çok güzel bir şekilde bebeklerine beslenmeyi sundukları bir süreç oluyor. O nedenle bunlara devam etmekte yarar var. Anne sütü dedik ki muhteşem bir gıda, hazır bulunan bir gıda. Her anne kendi bebeği için özel olarak üretiyor sütünü ve her anne bebeğini muhteşem bir şekilde sütüyle kendi bedeninden vermek pahasına koruyor. Ve bu çok enteresan bir süreç yaşadık biz. Demin de bahsettiğim gibi bizim öğrencilik ve asistanlık yıllarımızda maalesef anne sütü bu kadar, özellikle öğrencilik yıllarımızda anne sütü bu kadar toplumumuza çok yanlış bir şekilde yönlendirilmişti. Ek gıdalar çok erken başlanıyordu ve hatta maalesef bu bizim bir sınav sorumuz olacak kadar önemliydi. Bebeğe 15 günlükken mama takviyesi verilir. Bebeğe 15 günlükken meyve suları verilir. Yarı yarı sulandırılmış sütlerle hazırlanmış pirinç unlu gıdalar verilir gibi. Fakat sonra halkımızın gözlemine geri dönüldü ve en güzel gıda anne sütü dendi.
1: Sevgili hocam, bir de şöyle, anneler için her daim hazır olan gıda, bebeğine en sağlıklı vereceği gıda anne sütü diye düşünüyorum.
0: Ve en temiz. Düşünün ki bu sıcakta bir mama, yanınıza bir biberon mama taşıdığınızı, bebek içti içmedi mutlaka çöpe gidecek olan bir şey olacak. Veyahut da hangi gıda olursa olsun, yani yediği hangi gıda olursa olsun, yanımıza götüreceğimiz her türlü gıda bebek için enfeksiyon kaynağı olacak. Halbuki anne sütü daima temiz, steril, belki steril değil hani bahsettiğimiz gibi içinde pek çok madde içeriyor ama bebek için en uygun ve en sağlıklı gıda ve mikroba karşı bebeği koruyucu maddeler içermesi, gerek aküvarını gerek antikorunu içermesi açısından çok daha değerli bir gıda. O nedenle çok çok önemli. Mutlaka anne sütünün çok daha yaygınlaştırılması lazım. Şimdi ne oldu? Benim o öğrencilik yıllarımda bu kadar aman çocuğumuza ek gıda verelim eğitimi verilirken ne oldu? Anneler, yani bugünün büyük anneleri bebeğe anne sütünün yetersiz olduğunu öğrendiler. Sonra ne oldu? Annelere, anne o kendileri çocuklarını öyle büyüttükleri için çocukları anne olduğunda değişen bu bilgi, yani anne sütü en kıymetli gıdadır. İlk 6 ay sadece anne sütü vereceksiniz bilgisine güvenirlikleri azaldı. Çünkü onlara doktorları anne sütüne ek gıdalar verini öğretmişti ilk 6 ay içinde. Yani bu maalesef tıbbın hatası oldu. Ama ne oldu? Sonra şu anda artık hepimiz biliyoruz ki anne sütünün yerinde hiçbir gıda yok ve hepimiz anne sütü konusunda gerek sağlık çalışanları gerek aileler el ele ve gönül gönüle vererek ilk 6 ayda yalnızca anne sütü, 6-12 ayda bebeklere ek gıdaya geçilebilir. Ama biliyoruz ki bebeğin %90 besleyen gene anne sütü. Yani 10 gıda veriyorsa bunun 9'u anne sütü. Sadece bir tanesi ek gıda olacak şekilde öğrenmeye başladığımız bir kuşağa girdik. O nedenle çok ilginç bir şey, sahip olduğumuz şeylerin kıymetini bilmek veya bilmemek konusunda. Çünkü hazır bulduğumuz şeylerin maalesef kıymetini bilmek konusunda iyi değiliz. İnsanoğlunun ruhu bu. Ve anne sütü gibi muhteşem, eşi benzeri olmayan, Üretmek için, benzerini üretmek için yıllarca çalışılmış ama asla yeniz bir tane değil. Onda bir benzeri bile üretilememiş bir gıdayı bırakmışız yıllar içinde ama şimdi tekrar ona dönmek için daha fazla çabalıyoruz.
1: Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Size hoşça kalın diyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Bütün ailelere sevgilerimi, saygılarımı sunarım ve size.
1: Çok sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Sağlıklı Bebekler İçin El Ele programımızın bugün de sonuna geldik. Bugün sizlere anne sütüyle ilgili bilgiler vermeye çalıştık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşünceye dek ben Emine Ertürk Karaaslan, uzman konuğumuz Sağlıklı Bebekler İçin El Ele Derneği Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanımız Doçent Doktor Fatma Nur Çakmak, Teknik Masada Gülçin Çağlar, hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Sağlıklı bebekler için el ele.
3: Güneşte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
4: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
3: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
4: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
3: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: Saat 21. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında, kuzeydoğudan yer yer kuvvetli esecek. Bilecik 16-29, Çanakkale 19-31, Bursa ve Balıkesir 18-31 derece. Edirne 15-33, İstanbul 22-29, Kırklareli 16-31, Kocaeli 19-29 derece. Tekirdağ 19-28, Sakarya 18-29, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Yine bölgenin iç kesimlerinin güneyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-29, Aydın 22-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-28 derece. İzmir 23-33, Manisa 22-34, Muğla 19-31, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya hariç Batı Akdeniz bölümüyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-33, Antalya 24-33, Burdur 17-30, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-28, Kahramanmaraş 21-31, Mersin 26-32, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu ve güneybatısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 17-29, Aksaray ve Konya 18-30, Karaman 16-27, Çankırı ve Eskişehir 15-29 derece. Kırıkkale 17-28, Kayseri 15-27, Kırşehir 16-29 derece. Nevşehir 14-26, Niğde 17-26, Sivas 13-28, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-29, Bolu 13-26, Düzce 17-28, Karabük 16-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-30, Artvin 19-24, Bayburt 14-24, Çorum 14-27 derece. Giresun 24-27, Gümüşhane 17-25, Ordu 23-28, Rize 21-27 derece. Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 17-29 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32, Ardahan 11-24, Bingöl ve Muş 19-31 derece. Bitlis 16-28, Elazığ 18-33, Erzincan 17-27, Erzurum 12-26 derece. Kars 12-27, Hakkari 18-31, Iğdır 20-33 derece. Malatya 19-32, Tunceli 18-32, Başırnak 23-32, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Gaziantep 21-32, Batman ve Diyarbakır 20-37 derece. Kilis 21-33, Mardin 24-32, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güney öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzey doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerine kadar güneybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti, 43.953 kişi ise yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66.441 konut ve 10.901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi farklı düzeylerde etkilendi. 285.211 konut ve 42.902 iş yerinde hasar tespit edildi. Depremde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirirken, Yalova, Düzce ve Gölcük'teki kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin 43 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 18 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistin halkına yönelik şiddete son verilmesi çağrısında bulundu. Ve spor. Süper Lig'in ilk haftasının son karşılaşmasında pazartesi akşamı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda Samsun Spor Göztepe'yi konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapım çalışmaları nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu çalışmalar esnasında TEM Otoyolu üzerinde trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yolundan sağlanacaktır. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolunun Bursa-Yalova istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle 1. ve 3. kilometrelerinde yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina açık 22, Belgrad sağanak yağışlı 20, Helsinki parçalı bulutlu 10, Kiev az bulutlu 18, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra parçalı bulutlu 17, Moskova sağanak yağışlı 18, Paris parçalı bulutlu 18, Priştine parçalı bulutlu 14, Roma parçalı bulutlu 24, Saraybosna az bulutlu 17, Sofya az bulutlu 16, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova parçalı bulutlu 18, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 21, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana parçalı bulutlu 9, Bağdat az bulutlu ve açık 35, Bakü parçalı bulutlu 22, Bişkek parçalı bulutlu 18, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil az bulutlu 18, Kerkük az bulutlu ve açık 25, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 27, Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu ve açık 30, Taşkent az bulutlu ve açık 22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20 ve Tokyo parçalı bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 26 derece. Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 11, Montreal parçalı bulutlu 19, New York hafif sağanak yağışlı 23, Sydney parçalı bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga az bulutlu 17 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gümülcine az bulutlu 17, Kırcaali az bulutlu 15, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Köstence parçalı bulutlu 15, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Selanik az bulutlu 19, Şumna az bulutlu 14, Tarakliya az bulutlu 17, Valkaneş parçalı bulutlu 17, Zenissa az bulutlu 16 derece. Gazi Mavasa gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: gün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
1: Metrolojinin Ses Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saat programımızı başlatıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Ali Yılmaz. Kumanda masasında Jake Balat bana yardımcı olacak. Bugünkü programımda sizlere klasik dönemine damgasını vurmuş opera eserleri ve bestecileri seslendiren sanatçıları anons edeceğim programımızın hemen açılışında sevgili dinleyiciler. Programımızın açılışını Placido Domingo yapacak. Turandot operasından sizlere Nessun Dorma'yı seslendirecek. Bir diğer sanatçı Julia Mignes Chanson ise Carmen operasından L'Amore Oiseau diyecek. Roberto Alagana, L'Azur d'Amour operasından Una Furtiva Lagrima ile programımızın konukları arasında olacak. Angelina Giorgio ise Carmen operasından sizlere Jeu de Curien'le diyecek sevgili dinleyiciler. Thomas Hampson ve Jerry Hadley'i seslendirecek sizler için seçmiş olduğum bu eseri sevgili dinleyiciler Le Percue de Perles diyecekler. Jennifer L'Amour ise sizler için Ombre My Fou diyecek sevgili dinleyicilerim. Programımızın sonlarına doğru sizler için seçmiş olduğum bir başka eser Veronica Gens Tido seslendirecek sizler için Ve Yam de Din diyecek sevgili dinleyiciler. Cecilia Bartoloni ise sizler için seçmiş olduğum Le Nozze de Figaro, Figaro'nun düğününden sizler için seçtiğim Oisque Sapate diyecek sanatçı. Son eserimiz sevgili dinleyiciler bu olacak ve bu eserle programımızı noktalamış olacağız. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız başladı.

0: Programımızın bana ayrılan süresinin sonuna gelmiş oluyoruz. Klasik Müzik Saati programında Meteoroloji Radyosu'ndasınız ve program hazırlayan sunan ben Ali Yılmaz. Cenk Balat kumanda masasında bana yardımcı oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Sevgi saygılarla ikinci bölümle buluşmak umuduyla. Şimdilik hoşça kalın.
1: Klasik Müzik Saati hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

0: Saat 22. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın ilericiler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında, kuzeydoğudan yer yer kuvvetli esecek. Bilecik 16-29, Çanakkale 19-31, Bursa ve Balıkesir 18-31 derece. Edirne 15-33, İstanbul 22-29, Kırklareli 16-31, Kocaeli 19-29 derece. Tekirdağ 19-28, Sakarya 18-29, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Yine bölgenin iç kesimlerinin güneyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-29, Aydın 22-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-28 derece. İzmir 23-33, Manisa 22-34, Muğla 19-31, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya hariç Batı Akdeniz bölümüyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-33, Antalya 24-33, Burdur 17-30, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-28, Kahramanmaraş 21-31, Mersin 26-32, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu ve güneybatısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 17-29, Aksaray ve Konya 18-30, Karaman 16-27, Çankırı ve Eskişehir 15-29 derece, Kırıkkale 17-28, Kayseri 15-27, Kırşehir 16-29 derece, Nevşehir 14-26, Niğde 17-26, Sivas 13-28, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-29, Bolu 13-26, Düzce 17-28, Karabük 16-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-30, Artvin 19-24, Bayburt 14-24, Çorum 14-27 derece, Giresun 24-27, Gümüşhane 17-25, Ordu 23-28, Rize 21-27 derece, Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 17-29 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32, Ardahan 11-24, Bingöl ve Muş 19-31 derece. Bitlis 16-28, Elazığ 18-33, Erzincan 17-27, Erzurum 12-26 derece. Kars 12-27, Hakkari 18-31, Iğdır 20-33 derece. Malatya 19-32, Tunceli 18-32, Şırnak 23-32, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Gaziantep 21-32, Batman ve Diyarbakır 20-37 derece. Kilis 21-33, Mardin 24-32, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, yürüyüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, yürüyüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuru, İstanbul'da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulduğu 2012'den bu yana Türkiye genelinde deprem ve diğer afetlere karşı riskli binaların dönüşüm süreçlerini yürüttüğü belirtildi. Bugüne kadar 81 ilde 2 milyon 761 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı belirtilen açıklamada 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığı, 383 bin bağımsız bölümün dönüşümünün ise devam ettiği vurgulandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarındaysa adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Endonezya'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken 101 kişinin yaralandığı bildirildi. Türkiye, Endonezya'da meydana gelen depremlerde yaşanan can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ayrıca Endonezya halkına taziyelerini iletti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten bugüne kadar 16.791.510 kişinin yararlandığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz dönemiyle birlikte özellikle ikinci el araç satışlarının arttığını belirterek, vatandaşların PTT'nin bu hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometre öğrenebileceğine dikkati çekerek, böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmamasının önüne geçirilecek ifadelerini kullandı. Romanya hava sahasına izinsiz giren insansız hava aracının NATO'nun İspanyol F-18 savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Kiev, Kremenchuk, Kiriv-Rih şehirlerindeki askeri ve sanayi tesisleriyle Odessa limanında askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi. Yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleriyle katkı payları belirlendi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları %40 artırımla ödenecek. Birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden ya da yeni kayıt yaptıran engelli öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlamaları olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak. Westport, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 6. gününde milli atletler 5 Türkiye rekoruna imza attı. Salih Korkmaz yarım maraton yürüyüşünde 5. olurken 3 adım atlama finalinde Can Özüpek sezonun en iyi derecesiyle 5.lik elde etti. Ego Spor Kulübü Litvanya'da düzenlenen 2026 Beyzbol 5 Avrupa Kulüpler Kupası'nda ikinci oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapım çalışmaları nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu çalışmalar esnasında TEM Otoyolu üzerinde trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yolundan sağlanacaktır. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolunun Bursa-Yalova istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle 1. ve 3. kilometrelerinde yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyorum.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Muğla, Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güney doğusunda, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını...
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı...
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa...
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Klasik Müzik Saati. Hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan hepinize sevgiler, saygılar. Klasik Müzik Saati programınız Ali Yılmaz'la başladı. Radyomuzda bugün sizlere Johann Strauss'un hayatı ve eserlerinden bölümler dinleteceğim sevgili dinleyiciler. Johann Strauss 19. yüzyıl Avusturya klasik batı müziği bestecisi. Aynı zamanda vals kralı olarak da ün yapmış. 25 Ekim 1825'te Avusturya'da doğmuş. Ölüm tarihi ise notlarımın arasında 3 Haziran 1899 Viyana, Avusturya olarak geçiyor. Eserlerinden birkaçı ise şu şekilde sevgili dinleyiciler. Besteci Johann Strauss'un Güzel Mavi Tuna, Kaiser Vals, Polka Rosen a Suden. Opera eserleri, operetleri Yarasa, Çingene Baron, Viyana Kanı, Wiener Blut olarak da sizlere hemen paylaşacağım besteleri sevgili dinleyiciler. Bugün sizlere sunacağım Johann Strauss'un valslerinden bir bölümü dinleteceğim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Klasik Müzik Saati programımız başladı.

0: programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Klasik Müzik Saati programımızda bugün sizlere besteci Johann Strauss'un eserlerinden valsleri dinlettim sevgili dinleyiciler. Johann Strauss 19. yüzyıl Avusturya klasik batı müziği bestecisi, aynı zamanda vals kralı olarak da ün yapmıştır. Bugünlük bu kadar diyoruz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
1: Klasik Müzik Saati, hazırlayan ve sunan Ali Yılmaz.

0: Saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Artvin, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevreleriyle Sivas'ın doğu, Giresun'un iç kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli esecek. Bilecik 16-29, Çanakkale 19-31, Bursa ve Balıkesir 18-31 derece. Edirne 15-33, İstanbul 22-29, Kırklareli 16-31, Kocaeli 19-29 derece. Tekirdağ 19-28, Sakarya 18-29, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Yine bölgenin iç kesimlerinin güneyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-29, Aydın 22-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-28 derece. İzmir 23-33, Manisa 22-34, Muğla 19-31, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya hariç Batı Akdeniz bölümüyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-33, Antalya 24-33, Burdur 17-30, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-28, Kahramanmaraş 21-31, Mersin 26-32, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu ve güneybatısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 17-29, Aksaray ve Konya 18-30, Karaman 16-27, Çankırı ve Eskişehir 15-29 derece, Kırıkkale 17-28, Kayseri 15-27, Kırşehir 16-29 derece, Nevşehir 14-26, Niğde 17-26, Sivas 13-28, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-29, Bolu 13-26, Düzce 17-28, Karabük 16-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-30, Artvin 19-24, Bayburt 14-24, Çorum 14-27 derece. Giresun 24-27, Gümüşhane 17-25, Ordu 23-28, Rize 21-27 derece. Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 17-29 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32, Ardahan 11-24, Bingöl ve Muş 19-31 derece. Bitlis 16-28, Elazığ 18-33, Erzincan 17-27, Erzurum 12-26 derece. Kars 12-27, Hakkari 18-31, Iğdır 20-33 derece. Malatya 19-32, Tunceli 18-32, Şırnak 23-32, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Gaziantep 21-32, Batman ve Diyarbakır 20-37 derece. Kilis 21-33, Mardin 24-32, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
3: Denizlerimizde hava.
4: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'ta İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuru, İstanbul'da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulduğu 2012'den bu yana Türkiye genelinde deprem ve diğer afetlere karşı riskli binaların dönüşüm süreçlerini yürüttüğü belirtildi. Bugüne kadar 81 ilde 2 milyon 761 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı belirtilen açıklamada 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığı, 383 bin bağımsız bölümün dönüşümünün ise devam ettiği vurgulandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarındaysa adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Endonezya'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken 101 kişinin yaralandığı bildirildi. Türkiye, Endonezya'da meydana gelen depremlerde yaşanan can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ayrıca Endonezya halkına taziyelerini iletti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten bugüne kadar 16.791.510 kişinin yararlandığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz dönemiyle birlikte özellikle ikinci el araç satışlarının arttığını belirterek, vatandaşların PTT'nin bu hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometre öğrenebileceğine dikkati çekerek, böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmamasının önüne geçirilecek ifadelerini kullandı. Romanya hava sahasına izinsiz giren insansız hava aracının NATO'nun İspanyol F-18 savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Kiev, Kremenchuk, Kiriyevrik şehirlerindeki askeri ve sanayi tesisleriyle Odessa limanında askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi. Yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleriyle katkı payları belirlendi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları %40 artırımla ödenecek. Birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden ya da yeni kayıt yaptıran engelli öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlamaları olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak. Ve spor, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 6. gününde milli atletler 5 Türkiye rekoruna imza attı. Salih Korkmaz yarım maraton yürüyüşünde 5. olurken 3 adım atlama finalinde Can Özüpek sezonun en iyi derecesiyle 5.lik elde etti. Ego Spor Kulübü Litvanya'da düzenlenen 2026 Beyzbol 5 Avrupa Kulüpler Kupası'nda ikinci oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapım çalışmaları nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu çalışmalar esnasında TEM Otoyolu üzerinde trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yolundan sağlanacaktır. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolunun Bursa-Yalova istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle 1. ve 3. kilometrelerinde yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyorum.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina açık 22, Belgrad sağanak yağışlı 20, Helsinki parçalı bulutlu 10, Kiev az bulutlu 18, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra parçalı bulutlu 17, Moskova sağanak yağışlı 18, Paris parçalı bulutlu 18, Priştine parçalı bulutlu 14, Roma parçalı bulutlu 24, Saraybosna az bulutlu 17, Sofya az bulutlu 16, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova parçalı bulutlu 18, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 21, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana parçalı bulutlu 9, Bağdat az bulutlu ve açık 35, Bakü parçalı bulutlu 22, Bişkek parçalı bulutlu 18, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil az bulutlu 18, Kerkük az bulutlu ve açık 25, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 27, Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu ve açık 30, Taşkent az bulutlu ve açık 22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20 ve Tokyo parçalı bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 26 derece. Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 11, Montreal parçalı bulutlu 19, New York hafif sağanak yağışlı 23, Sydney parçalı bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga az bulutlu 17 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gümülcine az bulutlu 17, Kırcaali az bulutlu 15, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Köstence parçalı bulutlu 15, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Selanik az bulutlu 19, Şumna az bulutlu 14, Tarakliya az bulutlu 17, Valkaneş parçalı bulutlu 17, Zenissa az bulutlu 16 derece. Gazi Mağusa gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Saat 24. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli esecek. Bilecik 16-29, Çanakkale 19-31, Bursa ve Balıkesir 18-31 derece. Edirne 15-33, İstanbul 22-29, Kırklareli 16-31, Kocaeli 19-29 derece. Tekirdağ 19-28, Sakarya 18-29, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Yine bölgenin iç kesimlerinin güneyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-29, Aydın 22-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-28 derece. İzmir 23-33, Manisa 22-34, Muğla 19-31, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya hariç Batı Akdeniz bölümüyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-33, Antalya 24-33, Burdur 17-30, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-28, Kahramanmaraş 21-31, Mersin 26-32, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu ve güneybatısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 17-29, Aksaray ve Konya 18-30, Karaman 16-27, Çankırı ve Eskişehir 15-29 derece. Kırıkkale 17-28, Kayseri 15-27, Kırşehir 16-29 derece. Nevşehir 14-26, Niğde 17-26, Sivas 13-28, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-29, Bolu 13-26, Düzce 17-28, Karabük 16-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-30, Artvin 19-24, Bayburt 14-24, Çorum 14-27 derece. Giresun 24-27, Gümüşhane 17-25, Ordu 23-28, Rize 21-27 derece. Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 17-29 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32, Ardahan 11-24, Bingöl ve Muş 19-31 derece. Bitlis 16-28, Elazığ 18-33, Erzincan 17-27, Erzurum 12-26 derece. Kars 12-27, Hakkari 18-31, Iğdır 20-33 derece. Malatya 19-32, Tunceli 18-32, Şırnak 23-32, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Gaziantep 21-32, Batman ve Diyarbakır 20-37 derece. Kilis 21-33, Mardin 24-32, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Ağustos Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güney öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Ağustos Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, akşam saatlerinde doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneye kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu öğle saatlerine kadar güneybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti, 43.953 kişi ise yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66.441 konut ve 10.901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi farklı düzeylerde etkilendi. 285.211 konut ve 42.902 iş yerinde hasar tespit edildi. Depremde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirirken, Yalova, Düzce ve Gölcük'teki kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin 43 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 18 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistin halkına yönelik şiddete son verilmesi çağrısında bulundu. Ve spor. Süper Lig'in ilk haftasının son karşılaşmasında pazartesi akşamı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda Samsun Spor Göztepe'yi konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapım çalışmaları nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu çalışmalar esnasında TEM Otoyolu üzerinde trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yolundan sağlanacaktır. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapımcılığı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolunun Bursa-Yalova istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle 1. ve 3. kilometrelerinde yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyorum.
4: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Muğla, Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas Vardağın çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vuran dursu, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üşüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir. Bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Aç ve susuz kalabiliriz.
4: Aç ve susuz kalabiliriz.
5: Ömür bizim için büyük ve manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Antalya Akseki 45 kilogram, Manisa Kırkağaç 34, Malatya Kuluncak 28, Denizli Buldan 24, Kütahya Pazarları 22, Artvin Şavşat 22 kilogram, Kahramanmaraş Andırın 21, Adana Kozan 18, Burdur Gölhisar 18, Mersin Soroslar 17 kilogram, Erzincan Çayırlı 16, Aydın Köşk 16, Elazığ Ağın 15, Ardahan Posof 14, Rize Fındıklı 14, Kayseri Sarız 13, Muğla Menteşe 13 kilogram, Isparta Sütçüler 13, Erzurum İspir 12, Osmaniye 12, Konya Seydişehir 12, Hatay Erzin 11, Tunceli Ovacık 11, Gümüşhane Merkez 11, Giresun Çamoluk 10, Bayburt Ballıkaya Köyü 10, Trabzon Maçka 8, Uşak Eşme 7, Niğde Ulukışla 6, Sivas Kangal 6 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 1. Şimdi hava durumu.
1: Sayın iliciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli esecek. Bilecik 16-29, Çanakkale 19-31, Bursa ve Balıkesir 18-31 derece. Edirne 15-33, İstanbul 22-29, Kırklareli 16-31, Kocaeli 19-29 derece. Tekirdağ 19-28, Sakarya 18-29, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Yine bölgenin iç kesimlerinin güneyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-29, Aydın 22-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-28 derece. İzmir 23-33, Manisa 22-34, Muğla 19-31, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya hariç Batı Akdeniz bölümüyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-33, Antalya 24-33, Burdur 17-30, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-28, Kahramanmaraş 21-31, Mersin 26-32, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu ve güneybatısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 17-29, Aksaray ve Konya 18-30, Karaman 16-27, Çankırı ve Eskişehir 15-29 derece. Kırıkkale 17-28, Kayseri 15-27, Kırşehir 16-29 derece. Nevşehir 14-26, Niğde 17-26, Sivas 13-28, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-29, Bolu 13-26, Düzce 17-28, Karabük 16-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-30, Artvin 19-24, Bayburt 14-24, Çorum 14-27 derece. Giresun 24-27, Gümüşhane 17-25, Ordu 23-28, Rize 21-27 derece. Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 17-29 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32, Ardahan 11-24, Bingöl ve Muş 19-31 derece. Bitlis 16-28, Elazığ 18-33, Erzincan 17-27, Erzurum 12-26 derece. Kars 12-27, Hakkari 18-31, Iğdır 20-33 derece. Malatya 19-32, Tunceli 18-32, Akşırnak 23-32, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Gaziantep 21-32, Batman ve Diyarbakır 20-37 derece. Kilis 21-33, Mardin 24-32, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'ta İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar akşam 6'dan gece 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, güneyi sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kuru, İstanbul'da dönüşümü tamamlanan bağımsız bölüm sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulduğu 2012'den bu yana Türkiye genelinde deprem ve diğer afetlere karşı riskli binaların dönüşüm süreçlerini yürüttüğü belirtildi. Bugüne kadar 81 ilde 2 milyon 761 bin bağımsız bölümün dönüşüm kapsamına alındığı belirtilen açıklamada 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığı, 383 bin bağımsız bölümün dönüşümünün ise devam ettiği vurgulandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarındaysa adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Endonezya'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükselirken 101 kişinin yaralandığı bildirildi. Türkiye, Endonezya'da meydana gelen depremlerde yaşanan can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ayrıca Endonezya halkına taziyelerini iletti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre düşürülmesi ya da hasar kaydı sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten bugüne kadar 16 milyon 791.510 kişinin yararlandığı bildirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yaz dönemiyle birlikte özellikle ikinci el araç satışlarının arttığını belirterek, vatandaşların PTT'nin bu hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometre öğrenebileceğine dikkati çekerek, böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmamasının önüne geçirilecek ifadelerini kullandı. Romanya hava sahasına izinsiz giren insansız hava aracının NATO'nun İspanyol F-18 savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın Kiev, Kremenchuk, Kiriv-Rih şehirlerindeki askeri ve sanayi tesisleriyle Odessa limanında askeri malzeme taşıdığı belirtilen kuru yük gemisinin vurulduğunu bildirdi. Yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleriyle katkı payları belirlendi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları %40 artırımla ödenecek. Birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden ya da yeni kayıt yaptıran engelli öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlamaları olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak. Westport, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 6. gününde milli atletler 5 Türkiye rekoruna imza attı. Salih Korkmaz yarım maraton yürüyüşünde 5. olurken 3 adım atlama finalinde Can Özüpek sezonun en iyi derecesiyle 5.lik elde etti. Ego Spor Kulübü Litvanya'da düzenlenen 2026 Beyzbol 5 Avrupa Kulüpler Kupası'nda ikinci oldu. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapım çalışmaları nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu çalışmalar esnasında TEM Otoyolu üzerinde trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yolundan sağlanacaktır. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolunun Bursa-Yalova istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle 1. ve 3. kilometrelerinde yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyorum.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Atina açık 22, Belgrad sağanak yağışlı 20, Helsinki parçalı bulutlu 10, Kiev az bulutlu 18, Kopenhag parçalı bulutlu 11, Londra parçalı bulutlu 17, Moskova sağanak yağışlı 18, Paris parçalı bulutlu 18, Priştine parçalı bulutlu 14, Roma parçalı bulutlu 24, Saraybosna az bulutlu 17, Sofya az bulutlu 16, Tiran parçalı bulutlu 22, Varşova parçalı bulutlu 18, Viyana gök gürültülü sağanak yağışlı 22 ve Zürih gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu ve açık 21, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana parçalı bulutlu 9, Bağdat az bulutlu ve açık 35, Bakü parçalı bulutlu 22, Bişkek parçalı bulutlu 18, Duşanbe az bulutlu ve açık 23, Kabil az bulutlu 18, Kerkük az bulutlu ve açık 25, Kuveyt az bulutlu ve açık 36, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 27, Riyad az bulutlu ve açık 34, Şam az bulutlu ve açık 19, Tahran az bulutlu ve açık 30, Taşkent az bulutlu ve açık 22, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 20 ve Tokyo parçalı bulutlu 25 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu ve açık 26 derece. Kahire az bulutlu ve açık 24, Melbourne az bulutlu 11, Montreal parçalı bulutlu 19, New York hafif sağanak yağışlı 23, Sydney parçalı bulutlu 11 ve Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga az bulutlu 17 derece, Frankfurt gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Gümülcine az bulutlu 17, Kırcaali az bulutlu 15, Köln gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Köstence parçalı bulutlu 15, Podgorica az bulutlu ve açık 22, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Selanik az bulutlu 19, Şumna az bulutlu 14, Tarakliya az bulutlu 17, Valkaneş parçalı bulutlu 17, Zenissa az bulutlu 16 derece. Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 21 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi başlıyor.

Edebiyat Güncesi programımızdan tüm dinleyenlerimize merhaba. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz, teknik yönetmenimiz Fatma Vural'la birlikte her hafta edebiyat dünyasının önemli isimlerini sizlerle buluşturmak istiyoruz. Hayatın koşuşturmasında sanatın o en güzel yanlarından biri olan edebiyatla ruhunuzu dinlendirmek isterseniz, Edebiyat Güncesi programımızda siz de bizlere eşlik edebilirsiniz.

Bir adım attığım yerde ne vardı ki gitmemle kayboldu. Geçip gittiğim yerlerden iç içe, öne ve arkaya bakan bir sürü benler koymuşumdur. Eskileri çocuk, şimdikiler ihtiyar. Her adımımda sonsuz benleri koyuyorum boşluğa. Ve yine ben dolmuyorum.

Sevgili dinleyenlerimize, Türk şiirinde modern gelenekçi anlayışın temsilcisi kabul edilen Asaf Halet Çelebi'nin Adımlar şiiriyle sizlere merhaba diyoruz. İlhamını Asya, tasavvuf ve dinler tarihinin ünlü kişilerinden, eski doğu medeniyet ve masallarından alan, egzotik şiirleriyle tanınmış Cumhuriyet devri şairi Asaf Halet Çelebi'nin hayatı, edebi kişiliği ve eserleriyle sizlerleyiz. Asaf Halet Çelebi, 1907'de İstanbul'un Cihangir semtinde dünyaya geldi. Nüfustaki adı Mehmet Ali Asaf'tır. Babası Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi Müdürü Mehmet Said Halet Bey'dir. Mevlana'ya duyduğu sevgi nedeniyle Çelebi soyadını almıştır. Galatasaray Lisesi'nde 8 yıl eğitim gördü. Dini ve tasavvufi edebiyatla yakından ilgilenen babasından Fransızca ve Farsça, Mevlevi Şeyhi Ahmet Remzi Dede ile Rauf Yekta Bey'den musiki ve nota dersleri aldı. Kısa bir süre kaldığı Fransa'dan dönüşünde 3 yıl Sanayi-i Nefise Mektebi'nde öğrenim gördü. Adliye Meslek Mektebi'nden mezun oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra Üsküdar Adliyesi Ceza Mahkemesi zabıt katipliği yaptı. Osmanlı Bankası, Devlet Deniz Yolları İşletmesi'nde çalıştı. 1945 yılında dayısının kızı Nermin Çelebiler'le evlendi. Bu evlilikten Ömer Halet adında bir oğlu oldu. Yaşamını İstanbul'un Beylerbeyi semtindeki köşkünde sürdürdü. Asaf Çelebi'nin sanat hayatı ise şöyle özetlenebilir. Gençlik yıllarında divan edebiyatından etkilendi. 18 yaşlarına kadar aruz vezniyle klasik divan şiiri tarzında rubai ve gazeller yazdı. Ancak bu şiirlerle o günkü edebiyat anlayışında bir yenilik yapılamayacağını anlayarak bundan vazgeçti. 1937'den sonra serbest ölçü kullanmaya ve Batı şiirinin tekniklerine yönelmeye başladı. Yeni şiir akımının önde gelen dergilerinden Ses, Hamle, Sokak, Servet-i Fünun, Uyanış'ta ve Gün gazetesinde 1938-1941 yılları arasında ilk şiirleri yayınlandı. Bu şiirlerinde ergenlik çağına ait duygular, çocukluk, masallar ve tekerlemelerin gerçeküstü dünyası gibi temaları kullandı. Soyut şiirin o dönemdeki tek temsilcisi oldu. İlk defa 1939 yılından itibaren yayımladığı ve kapalı garip ifadesiyle devrin şiir okuyucusunu yadırgatan yeni şiirleriyle edebiyat çevrelerinin dikkatini çekti. Şair, mensur şiir ya da şiirsel düz yazı olarak adlandırılabilecek bir tarzda da kalem denemelerine girişmiştir. İlk örneğini 1938 yılında yayımlanan Kasap'la verdiği bu tarzda 8 metin yazdı. Çelebi 1940'tan sonraki Türk şiirine daha çok ses yankılanmaları yoluyla, İslam tasavvufuyla, eski doğu din ve kültürlerinden aldığı yeni tem ve motiflerle değişik bir söyleyiş getirdi. Bütün bir insanlık tarihinden izler taşıyan ve tadına varmak için ilgili tüm kültürlerden haberdar olmayı gerektiren şiirler yazdı. Hırsız, Trilobit ve Cüneyt adlı şiirlerinin Fransızca çevirileriyle birlikte 45 şiirin bulunduğu H'nin ardından aynı çizgide 10 şiirin yer aldığı Lam Elif'i yayımladı. 1940'larda liberal, hatta sosyalist kimlikli yayın organlarında yazıları yayımlanan Çelebi, özellikle haftalık Gün gazetesindeki yazılarında dönemin başlıca tartışma konusu olan eski yeni meselesini işledi. Eski kuşakları oldukça sert ifadelerle yerdi. Doğulu sanatçılara yönelik incelemeleri ve kitap tanıtma yazıları yazdı. 1940-1942 yılları arasında resim, müzik ve bilimle ilgili yazılar da kaleme aldı. Bütün şiirlerini topladığı ve daha önceki kitaplarında yer almayan 8 şiiri içeren Om Mani Padme Hum 1953'te yayımlandı. Yeditepe, İstanbul ve Türk Sanatı dergilerinde şiirlerini yayımlamayı sürdüren Asaf Halet, İstanbul Dergisi'nde yayımladığı Benim Gözümle Şiir Davası adlı 6 makalede peyotikasını açıkladı. Ses, imge, anlam ve düşünce olarak kültürler arası ve metinler arası bir nitelik taşıyan şiirleriyle Asaf Halet, Türk şiirinde modern gelenekçi tavrın temsilcisi oldu. Şiirlerinin yanı sıra eski edebiyatla ilgili çalışmalarıyla da tanınan Çelebi, Hint ve Fars edebiyatları üzerine yaptığı çalışmaları dergilerde ve kitaplarda yayınlandı.
Bu konuda yazdığı makalelerden biri 1949 tarihli Şadırvan dergisinde bulunabilir. Ayrıca çeşitli dergilerde yayınlanan düz yazıları ve Hint edebiyatı üzerine makalelerini Semih Güngör, Asaf Halit Çelebi incelemesiyle birlikte yayınladı. Sevgili dinleyenlerimiz, Asaf Halit Çelebi'nin şiirlerinden birkaçını paylaşmadan önce güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakalım.

0: Edebiyat Güncesi.
1: İlk olarak o çok sevilen İbrahim şiiriyle sizlerleyiz. İbrahim, içimdeki putları devir elindeki baltayla. Kırılan putların yerine yenilerini koyan kim? Güneş buzdan evimi yıktı. Koca buzlar düştü. Putların boyunları kırıldı İbrahim. Güneşi evime sokan kim? Asma bahçelerinde dolaşan güzelleri Buhtun Nasır put yaptı. Ben ki zamansız bahçeleri kucakladım. Güzeller bende kaldı İbrahim. Gönlümü put sanıp da kıran kim?

Dünyayı göreli çok oldu. Tam 40 yılda seni buldum Kunalı. Bu can tenden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir kerecik sevmek çok değil. Simsiyah saçların var Kunalı. Kemiklerine yapışık etlerim var. Bir gün dökülecek. Kunala kuşu gibi gözlerim var. Bir gün sönecek. Kunala, bu etlerin arkasında güzelliklerin var. Benden başka kimse bilmeyecek. Bu can içimde kuştur Kunala. Seni görünce titrer. Bu can gözümde muhabbettir Kunala. Seni görünce yanar. Bu can burnumda soluk olur Kunala. Uçar gider. Bu can benden geçmeden, bu dünyadan göçmeden bir tek seni sevmek çok değil.

0: Son olarak Pencereler ve Kapılar adlı şiiriyle sizlerleyiz. Birer birer açıldı pencerelerim. Birini yıldızlar geceler kapladı. Birinden kışlar belirdi. Birinde renkler dağıldı pırıl pırıl. Sesler geldi bir yerden. Bir bahçeye bahar indi, bahar. Ve bütün pencerelerim sana açıldı. Birer birer aralandı kapılarım. Birinden çocuk rüyaları boşandı. Birinden dost yüzler. Birinden ecel sakisi yürüdü. Kadehinden güzelliklerin sırrı, bir damla yakut dudaklarıma damladı. Ve bütün kapılarım sana açıldı. Birer birer kapandı pencerelerim. Birer birer kapandı kapılarım.
1: Edebiyat Güncesi.

Asaf Halit Çelebi sanat yaşamını uzun süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü kitaplığında kütüphane memurluğu yaparak sürdürdü. 15 Ekim 1958'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. Değerli dinleyenlerimiz, edebiyat güncesindeki yolculuğumuz burada sona eriyor. Bu hafta sizlerle Asaf Halit Çelebi'nin hayatını ve eserlerini paylaştık. Haftaya farklı bir ismin sanat öyküsüyle sizlerle olmak dileğiyle, edebiyat ve sanatla kalın, hoşça kalın.

0: Edebiyat Güncesi. Hazırlayan Fatma Vural, sunan Nurşen Karadeniz. Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerinin edebi kişilikleri ve eserlerinin paylaşıldığı Edebiyat Güncesi sona erdi.
1: Saat 2.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bölgenin güneybatısında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli esecek. Bilecik 16-29, Çanakkale 19-31, Bursa ve Balıkesir 18-31 derece. Edirne 15-33, İstanbul 22-29, Kırklareli 16-31, Kocaeli 19-29 derece. Tekirdağ 19-28, Sakarya 18-29, Yalova 20-27 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Yine bölgenin iç kesimlerinin güneyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzeydoğudan kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 16-29, Aydın 22-36, Denizli 21-34, Kütahya 14-28 derece. İzmir 23-33, Manisa 22-34, Muğla 19-31, Uşak 17-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Antalya hariç Batı Akdeniz bölümüyle Doğu Akdeniz'in doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 24-33, Antalya 24-33, Burdur 17-30, Hatay 24-31 derece. Isparta 16-28, Kahramanmaraş 21-31, Mersin 26-32, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusu ve güneybatısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ankara 17-29, Aksaray ve Konya 18-30, Karaman 16-27, Çankırı ve Eskişehir 15-29 derece. Kırıkkale 17-28, Kayseri 15-27, Kırşehir 16-29 derece. Nevşehir 14-26, Niğde 17-26, Sivas 13-28, Yozgat 13-25 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bartın 17-29, Bolu 13-26, Düzce 17-28, Karabük 16-28, Kastamonu 12-26, Zonguldak 18-24 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Samsun hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Amasya 16-30, Artvin 19-24, Bayburt 14-24, Çorum 14-27 derece. Giresun 24-27, Gümüşhane 17-25, Ordu 23-28, Rize 21-27 derece. Samsun 20-30, Sinop 22-31, Tokat 17-29 ve Trabzon 23-27 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar bölgenin güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli esecek. Ağrı 15-32, Ardahan 11-24, Bingöl ve Muş 19-31 derece, Bitlis 16-28, Elazığ 18-33, Erzincan 17-27, Erzurum 12-26 derece, Kars 12-27, Hakkari 18-31, Iğdır 20-33 derece, Malatya 19-32, Tunceli 18-32, Şırnak 23-32, Van 15-28 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Adıyaman 23-34, Gaziantep 21-32, Batman ve Diyarbakır 20-37 derece. Kilis 21-33, Mardin 24-32, Şanlıurfa 23-35 ve Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Güney Ege'nin güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden 27 yıl geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem riskinin araştırılarak deprem yönetiminde alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti, 43.953 kişi ise yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66.441 konut ve 10.901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi farklı düzeylerde etkilendi. 285.211 konut ve 42.902 iş yerinde hasar tespit edildi. Depremde İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirirken, Yalova, Düzce ve Gölcük'teki kentteki hastanelere getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı. Alihan Kuriş, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 32'si tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana adli işlem yapılan 64 orman yangınına ilişkin 43 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 18 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistin halkına yönelik şiddete son verilmesi çağrısında bulundu. Ve spor. Süper Lig'in ilk haftasının son karşılaşmasında pazartesi akşamı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda Samsun Spor Göztepe'yi konuk edecek. Saat 21.30'da başlayacak mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Aydın Denizli Otoyolu'nun 3 ila 4. kilometrelerinde Denizli istikametinde şev çalışması yapılacağından sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım orta ve sol şeritten kontrolü sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 0 ila 7. kilometrelerinde Kandıra Kavşağı Doğu İzmit Kavşağı'nda Ali Kahya mevkiinde alt geçit ve yağmur suyu menfezlerinin yapım çalışmaları nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu çalışmalar esnasında TEM Otoyolu üzerinde trafik Ankara ve İstanbul istikametinde çift yönde servis yolundan sağlanacaktır. Afyonkarahisar il sınırı Konya yolunun 7 ila 10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden çift yönlü sağlanıyor. Vezir Köprü Havza yolunun 25 ila 27. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bursa-Yalova 1. bölge hududu yolunun Bursa-Yalova istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle 1. ve 3. kilometrelerinde yol trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Muğla, Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas Vardağın çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülere Gönül Verenler programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Türküler, Anadolu insanının geçmişi, geleneği, göreneği ve başından geçen olaylar hakkında bize bilgi verir. Olaylar sonucu yakılan bir türkü, dilden dile, ustadan çırağa, babadan oğula aktarılarak toplumun düşünce ve duygu süzgecinden geçip kültürü geleceğe aktarmada en önemli köprülerden biri olur. Türkülerin ilk zamanlar söyleyeni bellidir. Zamanla askerlik, göç, gurbete çıkma gibi toplumsal olaylar neticesinde türkülerin esas sahipleri kaybolmuş ve topluma mal olmuştur. Bu programımızda topluma mal olmuş türkülerin gerçek sahiplerinin veya onları bugüne ulaştıran kişilerin hayatlarını paylaşıp eserlerinden örnekler sunacağız sizlere. Bugünkü programımızı halk ozanı Nesimi Çimen'e ayırdık sevgili dinleyenlerimiz. Nesimi Çimen'in hayatından kesitler aktarıp eserlerinden örnekler sunacağız sizlere. Sevgili dinleyenlerimiz, sanatçının sesinden Barış Güvercini adlı türküsünü dinleyelim. Dostluklar kurulsun, insanlar gülsün, barış güvercini uçsun dünyada. Yok olsun kötülük, düşmanlık ölsün, barış güvercini uçsun dünyada.

1931 yılında Adana'nın Sahibbeyli ilçesinde dünyaya gelen Nesimi Çimen, daha sonra tüm ailesiyle birlikte Kayseri'nin Sarız ilçesine yerleşir ve bir köy ağasının yanında maraba olarak çalışmaya başlar. Nesimi Çimen de bulunduğu ortamdan etkilenerek 13-14 yaşlarında ırızba çalmaya başlar. Yetenekli bir çocuk olan ve güçlü bir belleği olan Nesimi Çimen, büyüklerinden dinlediği deyişleri gelip evde kendi kendine çalar, gün geçtikçe de icradaki ustalığı artar. Daha çocuk yaştayken hayatını çalışarak kazanmak zorunda kalır. Bu dönemde bir köy ağasının yanında maraba olarak çalışmaya başlayan Nesimi Çimen, ağanın Dilber adlı kendi yaşlarındaki kızına aşık olur. Gönül bu ya, Nesimi ile Dilber arasında bir duygusal yakınlaşma başlar. Evlenmeye karar vererek birlikte Sarız'dan kaçıp Elbistan'ın Sevdil'in köyüne yerleşirler. Sevgili dinleyenlerimiz, Nesimi Çimen'in hayatından kesitler paylaşmaya devam edeceğiz. Yine sözlerimize müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden söz ve müziği kendisine ait olan bir türkü dinliyoruz.

Kalaycılık yapan Nesimi Çimen, ağanın kızı Dilber'e aşık olunca birlikte Kayseri'den kaçıp Elbistan'ın Sevdili köyüne yerleşirler. Anadolu ozanlığının yoğun yaşandığı bu bölgede uzun süre kaldıktan sonra ailesiyle birlikte Osmaniye'nin Kadirli ilçesine göç ederler. Sevgili dinleyenlerimiz, Nesimi Çimen'in hayatından kesitler aktarmaya devam edeceğiz. Yine Nesimi Çimen'in sesinden söz ve müziği kendisine ait olan bir türkü daha dinleyelim. Bozuldu mu dünyanın lezzeti tadı? Gel göçelim gönül, gidelim buradan. Sevginin, saygının kalmadı adı. Gel göçelim gönül, gidelim buradan.

Nesim Çimen bu dönemde Kadirli'de Yaşar Kemal'le tanışır ve onun yardımıyla ailesini orada bırakarak İstanbul'a gelip bir fabrikada işe başlar. Ancak fabrikada greve başlayan işçilere katılınca işten atılır. Bu sefer de işçi olarak Almanya'ya gitmek için çabalar fakat nefes darlığı olduğundan başarılı olamaz. Sevgili dinleyenlerimiz, Nesim Çimen'in hayatından kesitler paylaşmaya devam edeceğiz. Yine sırada Nesim Çimen'in sesinden dinleyeceğiniz söz ve müziği kendisine ait çok güzel bir türküsü var. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın vay deli gönül? Hele düşün devri Adem'den beri neler gelmiş geçmiş say deli gönül.

Elbistan'ın, Nesimi Çimen'in sanatçı yanının gelişmesinde çok yararı olur. Mücrimi, Hasreti, Meloli gibi değerli ozanların yetiştiği, Anadolu ozanlığının yoğun yaşandığı bu bölgede uzun süre kaldıktan sonra Adana'nın Kozan kasabasının Faydalı köyüne yerleşir. Bir süre tarlalarda çapacılık yapar. Bu arada dayısından kalaycılık ve bakırcılık öğrenir. Dayısıyla birlikte köy köy dolaşarak bir süre geçimini bu meslekten sağlar. 1953 yılında askere gider. Askerlik bitince 1956'da tekrar Adana Kadirli'ye yerleşir. Düzenli bir iş kurmadığı için geçim sıkıntısı çeker. Bu yıllarda da Almanya Türkiye'den işçi almaya başlamıştır. İşçi olarak Almanya'ya gitmek için başvurur fakat yapılan muayenede nefes darlığı olduğu gerekçesiyle başvurusu kabul edilmez. 1959 yılında oğulları mazlum dünyaya gelir. İki can zor geçinirken üçüncü bir can daha gelmiştir eve. Sevgili dinleyenlerimiz, Nesimi Çimen'in hayatından kesitler paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi sözlerimizi müzikle aralayalım ve sanatçının sesinden sözü ve müziği kendisine ait olan bir türkü dinleyelim. İşittim feryadını, kırıldı belim, gelmek mümkün değil, bağışla beni. Didindim, çırpındım, kapalı yolum, gelmek mümkün değil, bağışla beni.

0: Nesimi Çimen 1963 yılından sonra İstanbul'a yerleşir ve bir mozaik fabrikasına işçi olarak girer. Düzenli bir işinin ve gelirinin olması Nesimi'nin yaşamını biraz düzeltir. Bu dönemde aktif olarak siyasetle ilgilenmeye başlar. Bir partinin, siyasi bir partinin düzenlediği birçok gecede çalıp söyleyerek işçi sınıfını deyişleriyle etkiler. Bu sıralarda iş yerinde çıkan grevde işçilerin başına geçince işten atılır ve ailesinin geçimini sağlamak için sazını alıp tekrar düşer yollara. Sevgili dinleyenlerimiz, Nesimi Çimen'in hayatından kesitler aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi yine sevilen bir türküsüyle sözlerimize ara verelim. Türkünün sözleri şöyle: ayrılık hasreti kâr etti cana, seher yeli sevdiğimden bir haber. Selamım tebliğ et kutbi cihana, seher yeli sultanımdan bir haber.
1: Sen safa geldin.

0: Sevdim sen sefa değil.
1: 1967 yılında Tunceli'de sergilenen bir Pir Sultan Abdal oyununda oynayan ve deyişler söyleyen Nesimi salonda olay çıkınca gözaltına alınır ve bir süre sonra serbest bırakılır. Ailesiyle birlikte tekrar İstanbul'a döner. Zeytinburnu'nda bir gece konduya, bir süre sonra da Beykoz yakınlarında bahçeli bir küçük eve yerleşir. Sevgili dinleyenlerimiz, sözlerimize yine müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden sözü ve sazı kendisine ait olan bir türkü dinliyoruz.

Küçük yaşta türkü derlemeleri yapan Nesim İçimen, topladığı folklor değerlerini radyo arşivlerine kazandırır. Hatayi, Pir Sultan Abdal ve diğer usta ozanların nefeslerini söyleyerek kendisini tanıtır. Nefeslerini, türkülerini bağlama ile değil, göğsünde taşıdığı cura eşliğinde söyler ve cura çalmasıyla ün kazanır. Kendi yazdığı deyişlerini de plaklara okuyup söyler. Sevgili dinleyenlerimiz, Nesim İçimen'in hayatından kesitler aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi sözlerimize yine müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden söz ve müziği kendisine ait olan bir türkü dinliyoruz.

Artık müzik dünyasında adı bilinen bir Nesimi Çimen vardır. Ailesini sazıyla, türküleriyle geçindirecek hale gelmiştir. Bu arada oğlu Mazlum büyümüş, İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda keman bölümünde okumaya başlamıştır. Daha sonra aynı okulun bale bölümüne geçerek 1982 yılında mezun olmuştur. Böylelikle Nesimi Çimen'in sırtındaki geçim yükü biraz daha hafiflemiştir. 1984 yılında İsveç'e gider Nesimi Çimen. Bu yıllarda Almanya'nın birçok kentini de gezerek konserler verir. İsveç'te oturma izni olmasına karşın 1987 yılında tekrar yurduna döner. Sevgili dinleyenlerimiz, sözlerimize yine müzikle ara veriyor ve sanatçının sesinden söz ve müziği kendisine ait olan bir başka türküyü dinliyoruz. Şifa istemem balından, bırak beni bu halımdan, razıyım açan gülünden.

2 Temmuz 1993 günü Sivas'ta Madımak Oteli'nde yaşanan yangın olayında 37 aydınla beraber arkasında birçok güzel şiir ve türkü bırakarak Hakk'a kavuşur. Nesim İçimen'in albümleri Ayrılık Hasreti, Merhaba, 2003 yılında Kalan Müzik tarafından çıkarılan Ayrılık Hasreti ve 2020 yılında Sound House tarafından çıkarılan Merhaba adlı iki türkü albümü vardır. Sevgili dinleyenlerimiz, halk müziğimize gönül vermiş kişilerin hayatlarından kesitler paylaşıp türkülerinden örnekler sunduğumuz Türkülere Gönül Verenler programımızın bugün de sonuna geldik. Bu haftaki Türkülere Gönül Verenler programımızda halk ozanı Nesim İçimen'i tanıyıp türkülerinden örnekler sunduk sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Haftaya bir başka türkü sevdalısıyla buluşuncaya dek hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: Saat 3.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, 17 Ağustos Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Muğla, Afyonkarahisar, Ankara'nın kuzeyi, Çankırı ve Ordu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 18 Ağustos Salı günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Sivas ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 19 Ağustos Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.